0: gecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa, kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

وكان عهد الله

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi.

0: yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarım.

Rabbimiz, Rabbimiz, bizler kendimize haksızlık ettik, ömürlerimize yazık ettik, hatalarımızın karanlığında yolumuzu kaybettik. Hazreti Yunus'u karanlıklardan aydınlığa çıkaran duasıyla yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten biz kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Nefsimizin eline bırakma bizi Allah'ım. Kıskançlık ve hasedin, kin ve nefretin, ırkçılık ve ayrımcılığın rüzgarına kaptırma bizi Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ali İmran Suresi 10 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradyo.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Kalem Suresi 1 ila 33. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir.

0: olabilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine, sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da, hay, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbinizi tesbih ederiz, yüceltiriz, şüphesiz biz zalim kimseler imişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 16-40. Ayetler.

فاختلف الأحزاب من بينهم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara

0: Bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım, de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz, dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz. Ancak bize döndürülecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 51. Ayet.
3: Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
1: Bakara Suresi 120. Ayet.
4: Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki, Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki

0: Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır.
1: Âl-i İmrân Suresi 149. Ayet.
2: Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: İlahi ya Rabbi, sen müminleri kardeş ilan etmişken İslam ümmeti birbirine zulmeder oldu. Kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik bir ağ gibi bu coğrafyayı kuşattı. Şimdi İslam ümmetinin çocukları kendi topraklarında kendi kardeşlerine kıyıyor, birbirleriyle savaşıyor, birbirinin canına kastediyor. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz buyurmuştu. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür buyurmuştu. Efendimiz, kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu kıyamet gününün bir sıkıntısından kurtarır buyurmuştu. Ya Rab, şimdi dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz zulme uğruyor, açlık ve kıtlık çekiyor, çadırlarda sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışıyor, işkence ve ayrımcılık görüyor, imdad istiyor. Nicedir halimiz, hal değil Allah'ım. Kulaklarımız sağır oldu, gözlerimiz kör oldu, kalplerimiz taşlaştı, gönüllerimiz kuraklaştı, harap oldu. Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz, ey kutlu vakitte bu mahşer sahnesinde biz senden aman diliyoruz, merhamet istiyoruz. İnsanlığa, Müslümanlığa yakışmayan bu korkunç halden bizleri uyandır Allah'ım, uyandır Allah'ım, uyandır Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Araf Suresi 152 ila 157. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere

0: ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nâziyât Suresi.

0: Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rad Suresi 14 ila 18. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz,

0: وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dua edilmeye layık olan O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek,

0: süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
0: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr Suresi 85. Ayet.
4: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
1: Talak Suresi 12. Ayet.
5: Allah 7 göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
1: Tegabun Suresi 3. Ayet.
6: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.
1: Zariyat Suresi 48. Ayet.
5: Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kâfirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Erhamer Rahimin.
1: Ya Erhamer Rahimin.
0: Senin rızanı tahsil edecek şekilde razı oldukların kervanına bizi dahil kılacak. Mümince, Müslümanca nasıl bir hayat sergilememiz lazım geliyorsa, peygamber hayatını, sahabe hayatını, diğer peygamberan-ı izam efendilerimiz hayatını unutmadan onların örnekliğinde ekmel din, en mükemmel din, en büyük nimet İslam,
1: İslam
0: nimetini, İslam dinini koruma adına bize ne yakışıyorsa onları severek, isteyerek yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
2: Amin.
0: Bu husustaki bütün tehlikeleri, bütün riskleri de göze alarak, ölüm tehditlerine de asla aldırmadan, bizi öldürenler bizi gerçek hayata ulaştırılmamıza vesile olurlar, ölümsüz hayata diyerek ölümlere, ölüm tehditlerine meydan okuyacak iman gücünü, şecaatını, cesaretini cümlemize nasip eyle.
2: Amin.
0: Cümlemize nasip eyle.
3: Amin. Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif.

okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Ahzab suresi 39 ila 48. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere "bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine "arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Saf Suresi 1-14.

الفتح.

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 217.
3: Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
1: Hucurat Suresi 6.
4: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Aziz Celle Celalu Celle Celalu, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. Sen El Aziz'sin, İzzet sahibi, her şeye galip olansın. Sonsuz ve çok değerli olan, en yüce izzet ve şerefin sahibisin. Sen çok üstün ve güçlü, hep galip ve kuvvetli, en şerefli ve en değerlisin. Asla aciz olmayan, kadri yücesin. Sen tek ilahsın, rahmet kapısının tek sahibi, günahları çok bağışlayansın. Kuvvet ve galebe sahibi olan, asla mağlup edilemeyensin. Senin kuluna bahşedeceğin şeref ve izzet gibisini hiç kimse bahşedemez. Bizleri imanı kuvvetlendirdiklerinden, izzetinle şereflendirdiklerinden eyle. Hükmünde her daim galip olan, mutlak üstünlüğün, sonsuz izzet, onur, azamet ve şerefin sahibisin. Ey mutlak izzet sahibi olan Allah'ım! Bizleri isminin tecellisiyle şerefyab ettiklerinden kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Numan Akbaş. Meali seslendiren Kaya Akarsu. On sekizinci.

0: صدق الله العظيم.
1: 18. cüz Mü'min suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun biz insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, mini halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o su ile Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlar da sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içindeki sütten size içiririz.

onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çerçöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez. Onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberleri geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik. Ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köle iken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece

İkisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki,
gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldik.

Ölümden sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önceki atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, 7 kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendine karşı korunulamaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üflendiği zaman, işte o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldı. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah

yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeklerden her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerinde olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerinde olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık iftiradır deselerdi ya. Onlar, iftiracılar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya. Madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetleri açıklıyor.
Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlerine ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna. Zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklarından başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mukatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder, sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alacak. Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah

Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerinde ise boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar, sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait, size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkuların ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur.

yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Müminler ancak Allah'a ve peygamberlerine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed, de ki o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptırdılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.
Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Biz ise o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı sağmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar, sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Tevbe Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatumdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa inkarcıları perişan edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Dua

0: ibadetin ta kendisidir.
1: Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın duası. Hud Suresi 88. ayet.
2: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
3: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 73. ayet.
5: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sure üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Zariyat Suresi 20 ve 21. ayetler.
6: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefslerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz?
1: Fatır Suresi 1. ayet.
7: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Duha, İnşirah ve Tin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnşikak Suresi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.

0: diyeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 44. Bölüm. Yenilgi.
4: Sen Hamza'yı öldürdün ya. Sana ne kadar ödül versem azdır Vahşi. Sen içimdeki intikam ateşini söndürdün ya. Sana ne kadar ödül versem azdır Vahşi bin Harp. Şimdi de onun, Hamza'nın ciğerini sök ve bana getir.
5: Emriniz olur hanımım. Buyurun hanımım, alın.
4: Al bu altınları Vahşi. Ey Kureyşliler, bu elimdeki peygamberin amcası Hamza'nın ciğeridir. Aslan avcısı Hamza'nın ciğeridir. Bu Müslümanlar bizim ciğerimizi yaktılar. Biz de onların ciğerlerini vücutlarından çıkartacağız.
6: Halen Muhammed ölmedi. Ömer ölmedi. Ali ölmedi. Ebu Bekir ölmedi. Osman ölmedi. Onlar ölmeden Hamza'nın ölümünün bir anlamı olmaz.
7: Dağlara gittiler ya Ebu Süfyan. Peşlerinden gidemeyiz. Gitsek neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz.
6: İçlerinden kimler öldü, kimler sağ öğrenmemiz gerek.
8: Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen, Ümmü Süleym ve Ümmü Umare'nin de aralarında bulunduğu 14 kadın sahabi savaş alanına yiyecek ve su getirdi. Yaralıların tedavisiyle ilgilendi. Hazreti Fatıma babasının yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı ve kanamayı durdurmayı başardı. Hazreti Ali, Resul-i Ekrem'in yaralarını yıkamak için dağdaki tabii havuzlardan kalkanına su doldurarak getirdi. Resulullah yaralı olduğu için öğle namazını oturarak kıldı. Sahabiler de ona uyup kıldılar namazlarını.
9: İyisin ya Allah'ın Resulü. Bir şeyin yoktur ya.
4: İyidir. Ya Ömer, iyidir.
7: Allah'ın Resulü amcası Hamza için gözyaşı döker. Onu öldürdüler. Onu kalleşçe uzaktan atılan bir mızrakla öldürdüler. Onun ciğerini dışarı çıkardılar. Burnunu kestiler.
10: Ölüye bile saygı kalmadı onlarda.
9: O Allah'ın aslanıydı. Kardeşimizdi. Ya Resulullah. Acın acımızdır.
7: O cennettedir. Allah yolunda ölmüştür. İslam'ın şehididir.
11: Musab bin Umeyr tüm Müslümanlar içinde en güzel.

0: giyinendi. Şimdi üstünü tam kapatmayan bir kefenle toprağa gidecek.
1: Ya Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Onları koru. Sen yücelerden yücesin.
2: Ebu Süfyan savaş alanından ayrılmadan önce Hazreti Muhammed'in Ebu Bekir ve Ömer'in sağ olup olmadığını merak ediyordu. Ve onların sığındığı tepelerin önüne gelip...
3: Ömer bin Hattab, Ali bin Ebu Talip, orada mısınız? Ses verin. Kendinize yiğit dersiniz ama saklanırsınız orada. Yaşıyor musunuz? Ses verin.
2: Peygamber Efendimizin emriyle kimse cevap vermedi.
4: Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Üçü de ölmüş ve iş bitmiş.
2: Ebu Süfyan'ın bu sözleri üzerine Hazreti Ömer dayanamayıp...
5: Biz ölmedik! Yalan söyledin! Allah'ın düşmanı! Tüm herkes burada! Biz sağız!
3: Savaş sırayla olur Ömer. Bugün Bedir'in bedeli ödendi.
5: Evet ama eşit değiliz. Zira bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir.
3: O zaman gelecek yıl Bedir'in yapıldığı yerde buluşalım ve savaşalım.
2: Hazreti Muhammed'in emriyle Hazreti Ömer...
5: Olur inşallah.
2: Dedi.
5: Kafirlerin yeri cehennemdir. Oraya geleceğiz ya Ebu Süfyan. Oraya geleceğiz.
2: Uhud gazvesinde Müslümanlar 70 şehit vermiş. Hanzele bin Ebu Amir dışındaki şehitlerin hepsine işkence yapılmış, organları kesilmiştir. Bu savaşta İslam ordusunun uğradığı yenilgi ve düşman tarafından şehitlere yapılan muamele Müslümanları üzüntüye boğdu. Medine'deki münafıklar ve Yahudiler ise sevinçlerini belli etmekten çekinmediler. İslam ve Müslümanlar hakkında küçültücü ifadeler kullanmaya başladılar. Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına gelerek Medine'de bu tür incitici davranışlarda bulunan münafık ve Yahudileri öldürmek amacıyla izin istedi. Hazreti Peygamber Allah'ın İslam'a yardım edip onu üstün kılacağını belirttikten sonra Yahudiler için onlar bizim zimmetimizdedir. Ben onları öldüremem. Münafıklar için de ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişiyi öldürmekten nehyedildim diyerek Hazreti Ömer'e izin vermedi. Resul-ü Ekrem Uhud şehitlerini her yıl ziyaret etmiş, onlara Allah'tan mağfiret dilemiş, vefatına yakın zamanda da şehitlere bir ziyarette daha bulunmuştur. Kendisinden sonra Hulefai Raşid'in ve diğer birçok sahabi de onun bu uygulamasını sürdürmüştür. Uhud gazvesi Müslümanlar için ders ve ibretle doludur. Resulullah her zaman olduğu gibi bu savaşta da istişareye önem vermiş, Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçuların onun emrine uymamaları ve yerlerinden ayrılıp ganimet toplamaya başlamaları savaşın seyrini değiştirmiştir. Ganimet elde etme arzusu Allah rızasını kazanmanın ve Hazreti Peygamber'e itaatin önüne geçmiş, bu durum yenilgiye yol açmıştır. Bu da zaferin sabırla ve kumandanın emirlerine itaatle kazanılabileceğini göstermektedir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 83 ila 98. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun

0: İşitiyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Neml Suresi 91-93. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
3: Vahyin aydınlığında yol almak için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Me'ariç suresi 23 ila 25. ayetler.
1: Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de. Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bu, Kur'an da bereket kaynağı, kendinden öncekileri, ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini, tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vakti

0: kılarlar. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolundu diyen ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı, meleklerin ellerini uzatmış, "Hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız" diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra Suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Nur Suresi 1-10.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla

0: evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Fetih Suresi 1-9. Ayet.

تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر

0: وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin,

0: Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün Allah'ın salih bir kulu olan Asame, Necaşi vefat etti," buyurdu. Sonra kalkarak bize imam oldu ve onun gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Habeşlerin meliki olan Necaşi'nin ölüm haberini öldüğü gün bildirdi ve "Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret isteyin," buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hayber günü savaşa katılanların yanında Habeşistan muhacirlerine de ganimetten pay ayrıldı. Cafer ve arkadaşlarıyla birlikte gemiyle Habeşistan'dan henüz dönen muhacirlere savaşan gazilerle birlikte ganimet mallarından verildi. Bu nasipli gemi yolcuları arasında bulunan Ebu Musa el-Eşari, daha sonraki yıllarda bu durumu övünç vesilesi olarak insanlara anlatmaktaydı. Hatta muhtemelen onların bu durumunu kıskanan bazı Müslümanların, "Medine'ye hicret etmekle biz sizi geçtik" şeklindeki sözlerini de naklediyordu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü, hicretin 7. yılında diğer çevre ülkelerle birlikte Habeşistan'a da İslam'a davet mektubu göndermiştir. Esasında kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Amr bin Ümeyye ed-Damri vasıtasıyla Necaşi'ye iki mektup gönderdiği rivayet edilmektedir. Bunlardan biriyle Necaşi'yi İslam'a davet eden Allah Resulü, diğeriyle de Necaşi'den Habeşistan muhacirlerinden olan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe'yi kendisine nikahlamasını ve diğer muhacirlerle birlikte Medine'ye göndermesini istemişti. O dönemde müşriklerin reisi olan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe, kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmiş, ancak kocası orada ölmüştü. Resulullah'ın isteği üzerine Necaşi, 4000 dinar mehirle Ümmü Habibe ve Peygamberimizin nikahlarını kıymış ve Ümmü Habibe'yi diğer muhacirlerle birlikte gemiyle Medine'ye ulaştırmıştı. Necaşi, Medine'ye dönen muhacirlerin yanında Peygamberimize çeşitli hediyeler ve bir heyet göndermişti. Hazreti Peygamber, minnettar olduğu Necaşi'nin heyetini karşılamış ve bizzat ağırlamıştı. Allah Resulü'nün kendisine sığınan Müslümanlara kucak açan Habeşistan Kralı Necaşi Asame'ye gönderdiği ve onu Müslüman olmaya çağırdığı mektup şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Müslüman ol. Kendisinden başka Tanrı olmayan gerçek Melik, Mukaddes, Selam

koruyucu, kurtarıcı olan Allah'a hamdimi sana iletirim. Meryem oğlu İsa'nın, Allah'ın ruhu ve bakire, iffetli, temiz ve namuslu Meryem'e rahmine bıraktığı kelimesi olduğuna şehadet ederim. Böylece Meryem, İsa'ya hamile kalmıştır. Allah, Adem'i kudreti ve nefesiyle nasıl yarattıysa, İsa'yı da kendi ruh ve nefesinden öylece yaratmıştır. Seni tek ve ortaksız olan Allah'a inanmaya, ona itaatte devamlı olmaya, bana uymaya ve bana gelen vahye itaat etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Sana amcamın oğlu Cafer'i ve beraberindeki Müslümanlardan bir grubu göndermiştim. Sana geldikleri zaman onları ağırla ve zorbalığı bırak. Seni ve askerlerini Allah'a inanmaya çağırıyorum. Ben tebliğ ettim, nasihatte bulundum. Nasihatimi kabul edin. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Necaşi, Allah Resulü'nün bu davetine olumlu cevap vererek Müslüman olmuştu. Hatta kaynaklarda İslam'ı benimsediğini ifade eden kendisine ait bir mektup da bulunmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Necaşi Ashame bin Ebcer'den Allah'ın Resulü Muhammed'e. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ki beni İslam'a eriştirmiştir. Şimdi İsa'nın durumunu anlatan mektubun bana ulaştı ey Allah'ın Resulü. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki İsa senin söylediğin gibidir. Fazlası değil. Senin bize gönderdiğinle tanışmıştık. Amcanın oğlunu ve arkadaşlarını misafir etmiştik. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, doğrusun ve Allah tarafından da tasdik edilmişsin. Sana ve amcanın oğluna biat ettim ve onun aracılığıyla alemlerin Rabbine teslim oldum. Ey Allah'ın Resulü! Sana oğlum Erha bin Asame bin Ebcer'i gönderiyorum. Ancak kendime sözüm geçer. Sana gelmemi istersen ey Allah'ın Resulü gelirim. Şehadet ederim ki senin söylediklerin gerçektir. Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Necaşi, bilge bir idareci olarak doğruya değer veren ve hakkı teslim eden bir kişiydi. Müslümanların zor anlarında onlara kucak açmış, daha sonra da Müslümanlığı seçerek hidayete ermişti. İslam'ı seçişinde Hristiyanlığı tanıması, Hazreti İsa'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi müjdelemesi ve Resulullah'tan kendisine nakledilen bilgilerin öteden beri edindiği tecrübelerle örtüşmesi etkili olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habeşistan Meliki Necaşi öldüğü gün ashabına onun ölümünü haber vererek, "Bugün Allah'ın salih bir kulu olan Asame Necaşi vefat etti." buyurmuş, imamlık yaparak ashabına onun için gıyabi cenaze namazı kıldırmış, "Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret isteyin." diyerek adil krala karşı son görevini yerine getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en zor zamanlarında kendilerine sığınan ashabına kucak açan Habeşlilerin gösterdikleri misafirperverlik ve yardımseverliklerine karşı minnetini ifade etmek üzere onlar için, "Onlar size dokunmadığı sürece siz de Habeşlilere dokunmayın." buyurmuştur. Allah Resulü'nün Habeşistan Kralı Necaşi ile kurduğu diplomatik ilişki, onun siyasi dehasını ortaya koymaktadır. İslam'ın henüz ilk yıllarında kurulan bu ilişkiyle Necaşi'ye İslam dini tanıtılmış, İslam'ın kuşandığı erdemler anlatılmış, böylece İslam ve Hristiyanlığın kaynağının esasında aynı olduğu fark ettirilmiştir. Bu şekilde İslam'a hayran olması sağlanan Necaşi, ülkesinin kapılarını Müslümanlara açmış, Mekkeli müşriklerin diplomatik çabaları ise sonuçsuz kalmıştır. Necaşi'nin farklı bir dinden olan muhacirlere gösterdiği misafirperverlik, varoluş mücadelesinin verildiği bir dönemde bunalmış ve köşeye sıkışmış Müslümanlar için adeta bir çıkış kapısı, umut kaynağı ve önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Beled Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Saffat Suresi 83 ila 113. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz?" derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: "Şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın. İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın," dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik. Onu da, İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır:
5: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
4: Kariya Suresi.
6: Yürekleri hoplatan büyük felaket.

0: Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Wow Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Wow televizyonumuzun çok değerli izleyenleri, Wow radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Yunus ne demişti? Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, mah cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Her ne kadar Yunus'un bu dörtlüğüyle başlamış isek de, Kabe'den, hacdan, umreden bahsedecek değiliz. Ama bu dörtlüğün içinde bir kelime geçti dikkat ettiyseniz, sefer. Farkında olalım olmayalım, her birimiz bir seferin içindeyiz. Adam Ramazan'da oruç yiyormuş da karşıdaki de kardeşim ne oluyor demiş, niye orucun yiyor? Seferiyim demiş. Nereden gelip nereye gidiyorsun demiş diye sormuşlar. Ruhlar aleminden geldim öbür dünyaya gidiyorum demiş. Hepimiz bu seferin içindeyiz. Ama bizim dinimizde seferilikle ilgili önemli hükümler var. Hicret seferi ilişki, sefer ilişkisi nedir? Hicretteki mesajlar nelerdir? Umre ve haccın seferilik hükümleri başka zamanki seferiliklerden farklı mıdır? Bu gibi sorulara cevap teşkil edecek sohbetimize başlarken. Ben Deniz Hocam kendi kendime karar verdim. Bundan sonra size hoş geldin demeyeceğim. Çünkü hoş geldin demek sanki misafir, sanki biz ev sahibiyiz. Beraber bu işi yapmaya karar vermedik mi biz?
2: Ya dünyaya hoş geldin hanım.
1: Öyleyse nasılsınız var, hoş geldiniz yok. Programın sahibi sizsiniz.
2: Estağfurullah, ne demek
1: misafir
2: hocam?
1: Diye bir şey yok efendim.
2: Hep misafiriz. Adamın dediği gibi.
1: Hep seferiyiz.
2: Hep seferiyiz.
1: Evet. Sıhhat afiyet Allah'a şükür.
2: İkamet mukim olduğumuz zamanlar da var. O zaman bir sefer, seferilik, bir de
1: mukim.
2: Mukim.
1: Mukimlik ahirette, seferilik dünyada. Efendimiz de ne buyurmuştu hocam? Dünyada bir yolcu gibi olun.
2: Kün fit dünya ke enneke garibun ev abiru sebilin. Yolcu gibi.
1: Ya garip ya da yolcu gibi ol. Yolcuyuz, farkına varalım. Geldiğimiz yeri düşünelim, gideceğimiz yeri düşünelim.
2: Ama her ne kadar ebediyet alemin

0: de mukim olmayı arzu ediyor isek de dünyada da madem sefer var, seferilik evet. var, hükümleri var, onun yanında bir de mukim olmak, evet. bir yerde ikamet etmiş olmak, hükümlerle bağlantısı itibariyle zaten gündemimizin içinde olacak. İnşallah bu seferilik hali, sefer halini ve mukim olma halini dünyada kısmını, dünyadaki kısmını dinimizin temel ölçüleri içerisinde anlarız ve uygularız.
1: Ve anlatmaya da çalışırız.
0: Çalışırız.
1: Bugün onlardan bahsedeceğiz. İnşallah. Dünya ahiret mukayesesi olunca büyüklerden bir zat buyurdu ki, dünya bizim kiralık yerimiz, ahiret mülkiyetimiz.
0: Allahu Ekber.
1: Bir insan kirada kaldığı yerde çok yatırım yapmayı istemez. Bura benim değil, bir gün çıkıp gideceğim. Asıl yatırımını tapusu kendinde olan, daimi olan, mülkiyet olan gayrimenkule yapar. Onun için
0: akli selim böyle olan, diyor. Ama vakada
1: dünyada ne kadar kalacaksak dünyaya o kadar, ahirette ne kadar kalacaksak ahirete de o kadar çalışmamız lazım. Düsturunu da buraya koyduktan sonra hocam. Bir sefer hali var. Fıkıhta seferi hükümler var. Bir kısım kardeşlerimiz bunu biliyor ise de fıkıhta acizane inandığım kurallardan biri de şu hocam. Bildiğimiz konuyu tekrar dinlemeye razı olmadıkça bilmediklerimizi öğrenemeyiz.
0: Doğru.
1: Biz bunu biliyoruz diye kepenki kapatırsak bilemediğimiz şeyleri öğrenemeyiz. Ya olsun, bu seferlik neymiş, nerede başlar, nerede biter, nasıl olur, süresi nedir, mesafesi nedir? Bunları inşallah izleyicilerimiz de dikkatle dinleyecekler. Çünkü dünyada hareket eskiye göre çok arttı hocam. Değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Eskiden
0: tabii.
1: Oflu ofta doğar, ofta yaşar, ofta vefat ederdi.
0: Tabii.
1: Şimdi Londra'ya varıyorsun, oflu. Vietnam'a varıyorsun, oflu. Amerika'ya varıyorsun.
0: İngilizce'deki of sebebiyle her yerde of.
1: Her yerde of var. Değerli hocam.
0: Tabii. Sefer deyince de Kur'an tilaveti münasebetiyle pek çok yerlerden davet edilen
1: evet.
0: İshak hocamız var.
1: Onu şimdi dinleyeceğiz. Zaten siz de davet aldınız.
0: Yani zaman zaman
1: evet, aldınız, gittiniz.
0: Elhamdülillah.
1: Eski büyük büyük alimlerin de bunlar sünnetiydi. İmam-ı Buhari.
0: Hocam çok doğru bir tespit. Geçen hafta da herhalde vurguladık.
1: Evet.
0: Hocam müthiş çok fazla.
1: Yani
0: makulün üstünde fazla hocam.
1: Kavrayamayacağımız kadar.
0: Evet, evet.
1: Yani, o kadar mesafe nasıl
0: onun gidilmiş? Hayatına bakıyorsun. Peygamberler tabii özellikleri itibariyle herkesten farklı.
1: Evet.
0: Ama ulemaya bakıyorsun hocam. Gerçekten peygambere varis olmayı hak eden bir tercih içinde olduğunu görüyorsunuz.
1: Ve seferlerin meşakkatine katlandıklarını görüyorsunuz.
0: Her şeyde yani. Evet. Müthiş bir şey hocam. Onun için alime saygı, ulemaya saygı çok ama çok önemli. Yani Resulullah'ın
1: evet.
0: varisi diyerek Resulullah olan saygımızın yansımalarını kimde Allah'ım. Göstermeliyiz?
1: Alimlerde
0: göstermeliyiz.
1: O sahabe-i kiram o aşk ve muhabbeti olmasaydı Çin'e kadar gider miydi? Orta Asya nesine gerekiyordu? İran'ı, Orta Doğu'su nesine gerekiyordu? Ben Medine'de yaşarım, ben de rahatım deseydi yeryüzüne bu dini mübini İslam nasıl yayılacaktı? Ya. Sefer, sefer, sefer. Hocam, tasavvufta da der sefer diye bir bölüm evet. var.
0: Geçen hafta belki işaret ettik hocam. Malum Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı hali hayatında ona mülaki olan ve sahabe olma şerefine nail olanlar malum şöyle bir yeryüzüne dağılma göreviyle
1: evet.
0: bir sefere çıkmışlar sefer. Değil mi hocam?
1: Sefer.
0: Yani biz Endülüs'ten bahsederken
1: Allah.
0: efendim Güney

0: Afrika'nın
1: evet,
0: en ücra uç kısmından bahsederken hep neyi görüyoruz?
1: Sefer.
0: Sefere çıkmış ulemayı görüyoruz. Allah'ın dinini oralardaki insanlara ulaştırmak niyetiyle bunu asli görev edinmiş. Şimdi hocam bir hadis.
1: Buyurun.
0: Filan yerdeki bir alimde vardır. Hı hı. Diyerek hocam haftalarca yolculuk yapmış hadisleri elde etmek için. Kim bunlar hocam?
1: Bu yolculuk da first class'ta değil.
0: Üstelik.
1: Uçakta değil. Otobüste değil. Hayvan sırtında, gece gündüz, vahşi hayvanlar tehlikesi var, haramiler tehlikesi var, soğuğu var, sıcağı var, yazı var, kışı var, yiyecek problemi var. Nasıl gittiniz? Ya ben bildiklerimle amel edeyim, ne yapacağım, başkasının bana ne lazım deseydi.
0: Ya.
1: Bugün hazine olarak elimizde bulunan o kitaplar oluşur muydu hocam?
0: Ya hocam.
1: İmam-ı Buhari'nin sahihi aranıp bulunacak bir hazine midir?
0: Ya.
1: İmam-ı Müslim'in sahihi, müsned sahiplerinin müsnedleri, bugüne gelmiş hazineler. Neyle? Seferle. Dedik. Evet. Öyleyse hocam zatenizin de işaret ettiği gibi Kur'an okuma yolunda çeşitli seferlere çıkan İshak hocamızı bir dinleyelim. Ondan sonra
0: tamam.
1: Şu sefer meselesini masaya yatıracağımızı şimdiye kadar iyi anlattığımızı zannediyorum.
0: Zannediyorum masada ya.
1: Masada. Değerli hocamızı beraber dinliyoruz efendim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: Efendim İshak hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah sıhhatini daim eylesin. Kelamullah'ı okumaya devam etsin inşallah. Okuduğumuz fatihalarımızı da Cenab-ı Allah makbul eylesin. Biz de ahiret seferine çıktığımızda bizim de arkamızdan fatihalar okunsun inşallah, Yasinler okunsun. Sefere çıkarken de zaten biz ahiret seferini hatırlıyoruz değil mi hocam? Subhanellezi sakhara lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn.
1: Lemunqalibûn.
0: Bugün bir sefere çıkıyoruz. Bu vasıtayı bizim emrimize veren Allah'tır. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Bir günde Rabbimize gitmek üzere sıra çıkacağız. Muhterem hocam, zat-ı halinizin başlamasını istirham ediyorum. Aklıma gelen yerlerde ben de izninizle katkıda bulunacağım. Seferilik konusunda mesafe ve sürenin ne kadar olduğunu zat-ı halinizden almak istiyorum.
1: Tabii seferilik konusunda ben de epey sağda solda vaki programlar sebebiyle bu seferilik hükümlerini dikkate almamız gereken yolculuklarda bulunduk.
0: Değil mi efendim?
1: Elhamdülillah. Ama sanıyorum Mustafa Hocam siz...
0: Belki birkaç kilometre fazla yapmış olabilir.
1: Yani dolayısıyla ben bundan şöyle bir lehimde mana çıkarıyorum. Hocam bu konularda gerek vaki sualler sebebiyle onlara muhatap olduğu
0: Allah
1: için
0: razı olsun.
1: Daha çok cevaplar vermiştir.
0: Soru geldiğince insan ona ya hazırından ya çalışarak cevap vermek mecburiyeti hissediyor.
1: Şimdi hocam,
0: ama zaten
1: ben başlamış olayım.
0: Buyur efendim, buyur.
1: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Şimdi biz geçici de olsa dünya hayatını yaşarken belli doğduğumuz, büyüdüğümüz, çevremiz olan, çevremizde akrabamız, yakınlarımız, komşularımız...
0: Evet.
1: Böyle belli mekanlarda
0: seyir-i sefer.
1: Hayır. Önce oralarda doğduk, büyüdük.
0: Evet.
1: Ama hayat, dünya hayatı, ihtiyaçları sadece oralarda kalmakla yetinmemek lazım geldiğini önümüze vazgeçilmez, inkar edilmez bir hakikat olarak koydu.
0: Gençlere iletmek istiyorum. Her birimizin bir doğum mekanı vardır. Köydür, ilçedir, vilayettir. Ama hayat bizi doğduğumuz yerde kalmamaya, ufkun ötesine geçmeye, bulunduğumuz yerden başka yerlere intikal ve hicret etmeye mecbur ediyor. Bu hicrette büyük hikmetler var. Vakti geldikçe izah edeceğiz. Burayı alsınlar diye söyleyeyim.
1: Şimdi hocam, az önce ulemadan bahsettim.
0: Evet.
1: Şimdi bir başlık var burada.
0: Buyurun.
1: İnsanlar ibadet, ziyaret,
0: güzel,
1: ticaret, eğitim, tatil ve gezi gibi maksatlarla yolculuk yaparlar. İşte o ihtiyaçlar. Oturduğu yerden çıkmasını gerektiren,
0: evet,
1: asıl temel konuların başlıkları.
0: Çok güzel.
1: İbadetler, öbürü ziyaretler.
0: Ziyaret.
1: Sıla-i Rahim diyoruz.
0: Evet. Değil büyük mi? Zatları,
1: evet,
0: ziyaret.
1: Biz doğduğumuz köyden, evet, misal yani İstanbul'a geldik ama hem zat-ı haliniz hem biz zaman zaman ne yaparız?
0: Doğduğumuz yere
1: gideriz.
0: Evet.
1: Ziyaretler, evet, sıla-i rahim anlayışı içerisinde. Demek ki bu bir ihtiyaç.
0: Evet.
1: Hatta bu yapılmadığı takdirde de herhalde çok eleştiriliriz.
0: Doğru.
1: Adam
0: doğduğu yerde çakıldı kaldı.
1: Ya öyle ya da gitti bir daha buralara.
0: Ha güzel. Unuttu doğduğu yeri.
1: Unuttu. Çocukluğunun geçtiği bu yerler. Pek çok

0: Rızık peşinde. En önemlisi de helalinden rızık elde etmek üzere yola çıkıyor hocam.
1: O zaman yola çıkıyorsa bu hem seferdir, hem yolculuktur, hem ibadettir.
0: Hepsi içinde değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam bu yapı, inanın bir düşünüyor insan. Hocam leylekler ne zaman bizim memlekete gelirler?
1: Baharın.
0: Niye geliyorlar? Bulundukları yerde iklim şartları zorlaşacak.
1: Evet.
0: Yaz
1: çok sıcak olacak.
0: Sıcak olacak. O sevk-i ilahi
1: ya
0: ile onlar geliyor Türkiye'mize misal. Belli yerlerde göllerin bulunduğu, tatlı suların bulunduğu yerlerde belli bir müddet
1: kalıyorlar.
0: Kalıyorlar ve dönüş zamanlarını gene onlar biliyor hocam.
1: Bilir. Bu sefer de buradaki hava şartları yaşanmalarına uygun
0: dönünce dönüyorlar memleketle. Bu da çok önemli bir örnek değil mi kıymetli?
1: Hocam çok önemli. Sefer. Affınıza sığınıyorum. Hem de birkaç kere tekrarlanan bir şeye rastladım televizyon programına. Bir leylek var. Geliyor ülkemizdeki falanca kişinin, ismini bilemiyorum, kayığının üstüne konuyor. Başkaları gelmiyor. O korkmuyor. Onunla ünsiyet peyda etmiş. Demek ki o hayvanlara da muhabbetle bakılacak olsa hiç çekinmeden gelip yanımıza kadar konacaklar.
0: Kesin.
1: Onu da ibretle gördüm. Sefer. Bütün kainatta bir sefer var.
0: Ve orada bir vefa var. İyiliğin karşılığını hayvan bile hocam.
1: Hiçbir şey sabit durmuyor hocam. Atom dönüyor, dünya dönüyor, ay dönüyor, galaksi dönüyor, evren dönüyor.
0: Yani?
1: Seyir, sefer.
0: Sefer hali. Evet kıymetli hocam, ticaret
1: evet
0: ne yapıyor? Çıkarıyor. Başka neler zikretmiş? Eğitim.
1: Evet.
0: Hocam ben köyde belli bir seviyede bilgi alabildim.
1: Alabilirim, evet.
0: Ama onun üstünde ihtiyacım var mı? Var.
1: Evet.
0: O zaman eğitim benim köyümden çıkmama beni
1: zorladı.
0: Zorladı.
1: Tamam.
0: İşte bir sefer örneği. Ta sizi zat-ı halinizi bulunduğunuz yerden aldı, nereye getirdi? Haseki'de geldi, buluşturdu bizi. Buluşturdu. Niçin geldik? İlim için geldik.
1: Evet.
0: Ama siz Kayseri'den, ben Trabzon'dan geldim.
1: Evet.
0: Orada buluştuk. O çatı altında Hazreti Peygamber'in mirasçısı konumunda hocalarımızdan alabileceğimiz bilgileri ne kadar alabildik?
1: Almaya çalıştık.
0: Almaya, ama bu neye yol açtı? Bir sefere yol açtı. Bitirdik. Yeni bir sefer başlamadı mı hocam?
1: Tayinler oldu. Sağa sola.
0: Yeni yerlere dağıldı. Bu defa yeni hizmetler. Bulunduğumuz alanda daha faydalı olmamak. Biz oraya niye geldik hocam?
1: Evet.
0: Daha faydalı olalım diye. Gene aynı hareket.
1: Evet.
0: Şeyinde, hedefinde ne var? Cehaleti ortadan kaldıracak.
1: Kaldırıp hizmet, din-i İslam'a hizmet.
0: Allah'ın mülkünde evet. Allah Celle'nin bizden istediği hayatı insanlarımız yaşasın, biz de onlara rehberlik edelim diye. Bu yolculukların her birinin arkasında böyle bir manevi değer var. Hedef var,
1: gaye var.
0: Gaye var. Öbür yandan yoruluyoruz. Tatil ihtiyacı doğuyor. Onu
1: evet.
0: Biraz kullanmıştık evet. İnşallah. Geziler hocam, gezilerin de değişik sebepleri olduğunu gene zikrettik. Yeryüzünde gezecek, ibretle hadiselere bakacak. Allah'ın evet. Yarattığı her şey bir sergi gibi insanların önüne sunulmuş adeta.
1: Evet.
0: Gidecek, görecek. Görecek derken geçmişi hatırlayacak. Bir takım kavimler Allah'ın gönderdiği peygamberlere itaat etmediler.
1: Eziyet ettiler.
0: Ettiler.
1: Hatta ölümlerine sebep oldular.
0: Evet. Ama akıbetleri
1: Cezayir'de
0: ne oldu?
1: Yediler.
0: Hı. Onu da görmek üzere.
1: Evet.
0: Bir taraftan o, bir taraftan hocam bir tabiatın içine girdiğiniz zaman toprak aynı toprak, su aynı su, güneş aynı güneş ama birbirinden fevkalade

0: farklı ürünler,
1: renk, şekil, tat birbirinden farklı.
0: Koku.
1: Koku. Kimyevi bileşik.
0: Evet. Nasıl oluyor bu? Bunlar nedir? Bizim için bir yerlere gitme ihtiyacını doğuruyor ve bu maksatla gidiyoruz. Ve girdiğimiz zaman hocam o dağlara, o ormanlıklara, o yemyeşil bahçelere filan.
1: Fenzuru diyor.
0: Kulenzuru mevvefis semavati vel ard. Semalarda ne var ne yok.
1: Bakın.
0: Arzda ne var ne yok. Bakın diyor Hazreti Allah. Kul siru fil ard fenzuru.
1: Evet.
0: Aynı
1: ayet var.
0: Evet, talimat. Dolayısıyla hocam biz hayvanların hayatında dahi olan, işte leylek örneğini niye verdik?
1: Evet.
0: Geliyor, gidiyor. Ama hocam aramızda temel bir fark var. Hayvanlar Mısır diyelim, vadi evet. Nil ortamından evet. Çıkarlarken efendim seferi olacakları için niyet etsinler.
1: Evet.
0: Şunu
1: şu
0: yapsınlar.
1: İşleri şöyle yapsınlar.
0: Şunu yapsınlar.
1: Böyle bir şey yok.
0: Şu kurallara uysunlar. Şunlara dikkat etsinler. Şu sakıncalı işlerden uzak kalsınlar diye onlara bir takım kurallar yükletilmemiş.
1: Hocam yalnız affınıza sığınıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Çıkmadan evvel yiyeceklerini ona göre ayarlıyorlar. Yağ depoluyorlar. Yol uzak ya hocam. O yola daha dayanabilmek için ne lazımsa onlar Allah onların yazılımına koymuş.
0: Evet, onu görmek lazım.
1: Evet.
0: O görülebilse, yani ateizm bilmem ne, hastalığının dayanak noktası kalmayacak.
1: Bitecek, sıfırlayacak.
0: Evet, işte bütün bunları görmek için. Leylek buraya gelmeseydi biz nereye giderdik hocam? Nil'e gider.
1: Görebilmek için. Leyleği görebilmek için.
0: Çünkü onunla ilgili o kadar geniş şeyler duyuyoruz ki. Bak evet. Siz ne dediniz? Kaç bin
1: kilometre
0: yol. Uçuşla yol kat edecek.
1: Buna hazırlık lazım.
0: Gıdası, deposu yok ki hocam uçakların depoları gibi.
1: Ya.
0: Bu nasıl oluyor? Demek ki bu bir ön hazırlıkla oluyor. Bunu o hayvan nasıl tasarlamış hocam?
1: İlahi yazılım ona koymuş.
0: İlahi yazılım. Sevk-i Rabbani, sevk-i ilahi. Hani içgüdü filan deniyor ya.
1: Ya şunu içgüdü demediği yerine Allah-u Teala'nın sevk-i ilahi desek vallahi ya, o söz Müslümanlaşacak.
0: Arabanın markası bağlantılı motorundan evet. Bahsederken markayı zikretmekten sakınmıyorsunuz.
1: Evet. Şöyle güçlü falan markanın falan diyoruz.
0: Burada işin asıl can alıcı noktası bu hayvanlara. Hocam arıya, arı. O da sefer ediyor değil mi hocam? Çiçek, çiçek, çiçek, çiçek. Buna bal yapmayı kim öğretti hocam?
1: Allah.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِفُونَ
1: Hocam o kadar güzel şeylerden bahsediyorsunuz, o kadar ulvi şeylerden bahsediyorsunuz. Bizim seferilik nerede başlayacak, nerede bitecek? Hükümlü süresi ne kadar?
0: Devam ediyorduk ya şimdi.
1: Buyur efendim.
0: Gene seferdeyiz. Ha bunu niye söyledik hocam?
1: Ha.
0: O hayvan oradan çıkarken evet bu ön hazırlığı yapmıştır.
1: Evet.
0: Uçuş esnasında düşmemek için alınması gereken tedbirleri Cenab-ı Hak onlara ilham etti ve aldılar. Ama çıkarken ne kadar kilometre mesafede uçuş yapar isem seferiliğim başlar diye
1: bir şeyleri yok.
0: Bir tarif onlardan istenmedi. Yok. Ama bizden isteniyor hocam. Kaç kilometre?
1: 90 kilometre.
0: 90. Ortalama
1: duyarlık
0: bir
1: olsun.
0: Biraz aşağı yukarı bazı rakamlar
1: 90,
0: söyle.
1: 96, 90.
0: 90.
1: 90 diyelim.
0: Ortalama diyelim. Evet. Millet teferruatta olmasın. Tereddüt etmesin.
1: Evet.
0: Ben 90 kilometreyi aşan mesafede bir yolculuk ya da yol kat etmek üzere
1: evimden çıkarsam.
0: Çıkarsam.
1: Bunun adına.
0: Sefere de niyet.
1: Sefere niyet.
0: Sefere niyet.
1: Seferi

0: olmaya niyete gerek yok.
1: Sefere
0: ben
1: niyet.
0: Olacağım, namazlarımı seferi kılacağım demeye gerek
1: sefere
0: yok.
1: Sefere niyet.
0: Sefere
1: eder.
0: Niyet.
1: Çıkarsa,
0: evet.
1: Hocam, hüküm nerede başlar?
0: Allah razı olsun. Bu kişi nerede oturuyor diye soracağım hocam.
1: Evet.
0: Metropol dediğimiz büyük şehirlerde ise bir ilçe sınırlarında oturuyordur. O ilçenin sınırı, belediye sınırı bitince bu seferilik başlar. Eğer yolumuzun devamı 90 ve daha fazla kilometre ise şartımız o.
1: Evet. Yani 50 kilometre için değil.
0: 50, 60, 70'e kadar değil. Gideceksek seferi olmuyoruz. Efendim, Anadolu'da bir ilçedeyiz. İlçenin belediye sınırları bitince başlar. Anadolu'da bir ildeyiz. Van'da, Bingöl'de, Muş'ta, Kayseri'de. Kayseri'de büyük şehir. Niçin büyük şehir büyütmek anlamında söylemiyorum. Dahili ilçeleri varsa, merkezi ilçeleri varsa ilçe sınırları. Merkezi ilçe yok. Bir tek belediyelik varsa o belediyenin sınırları bittiği zaman yolculuk, düzeltiyorum, seferilik ahkamı başlıyor.
1: Başlıyor. Bu ne demek hocam? Biz vakit geldi. Namaz kılmamız lazım.
0: Tatbikat yapalım.
1: Tatbikat. Diyelim ki sabah yola çıkmıştık.
0: Çıktık.
1: Ama gittiğimiz yerde öğle namazı vakti girdi.
0: Tamam.
1: Şimdi biz nasıl kılacağız?
0: 4 rekatlı öğle namazının farzını 2 rekat olarak kılacağız. Seferilik bu işi getirdi bize.
1: Bize neyi sağlıyor?
0: Kolaylık sağladı.
1: Böyle bir, buna mezheplerin yaklaşımı da enteresan. Ruhsat diye yaklaşanlar var.
0: Azimet diye.
1: Azimet diye.
0: Ne demek hocam o gençler
1: Hanefi
0: bunu bilmiyor.
1: Mezhebinde azimet diyor. Niye?
0: Hanefi mezhebinde.
1: Bu 4 rekatın 2 rekat indirimi Allah Celle'nin kullarına büyük bir
0: ikramıdır. Yok, ben illa 4 kılacağım demek makul bir davranış değildir
1: değil demiş. Yani Hanefi. O ilahi ikramı makul karşılamak lazım. O da nedir? Olduğu gibi onun gereğini yerine getirmek.
0: Allah, emirler verildiği gibi
1: bitti.
0: Uygulanır.
1: Ha, öteki de diyor ki bu bir ruhsattır. Evet. Bir kolaylaştırmadır.
0: İstersen devamını kılabiliriz. Tamam.
1: Yani 2'ye indirme hakkını Allah sana verdi.
0: Kullanırsan kullanır.
1: Şimdi bu demek ki seferde iken bizim dikkatimizi üzerine çevirmemiz gereken en önemli noktalardan birisi.
0: Birisi.
1: Bu bir şeyi daha gösteriyor hocam. Sefer
0: söyleyeyim.
1: Ya da seferilik ya da yolculuk, bir yerden bir yere intikal işi zorluklarla iç içe olan bir iştir.
0: Çünkü Kur'an-ı Kerim yola çıkana İbn-i Sebil diyor. Yolun oğlu.
1: Evet.
0: Hiç sen şununla gidiyorum, bununla gidiyorum, arabam lüks efendim, konforlu. Sen yolun oğlusun. Yola çıktıktan sonra neyle karşılaşacağını bilemezsin.
1: Dolayısıyla zekat uygulamasında bile vebn-i sebil var.
0: Vebn-i sebil, yolun oğlu, yolcuya yol oğlu diyor.
1: Sıkıntıları olur.
0: Tabii.
1: Adam memleketinde zengin iken yolda mümkündür ki fakir durumuna düşebilir.
0: Tabii efendim.
1: O zaman o, bu toplum içerisinde o garip hale düşürülmeyecek. Ona bile etraf farkında olanlar destek olacaklar. Bunu zekat fonunun içine koymuş Allah'ın dini.
0: Bazı hanımefendiler, Allah onlardan razı olsun, kısa yolculuklarda bile yola çıkacak evlatlarına, eşlerine azık kollar.
1: Evet.
0: Ya zaten gideceğimiz yol bir saat, onu niye koyuyoruz? Yolun işi belli olmaz. Yolun işi belli olmaz.
1: Aynen öyle.
0: Efendim, bir de havaalanına gidersin, 4 saatlik, 5 saatlik bir tehir, hava şartları değişmiş. Ulan bir şey olsaydı yeseydik. Ya çıkıp almaya çalışacaksın, bulamazsan.
1: Fiyatlar
0: astronomik. Efendim, demek ki yolun ne olacağı belli olmaz. Yola
1: temel
0: çıkan
1: mesaj demek ki
0: bu.
1: Hocam, tedbir.
0: Tedbir.
1: Tedbir.
0: Özür diliyorum, bak 4 rekatlı farzı 2 rekata indirdik, unutmadan söylüyorum. Sünnetlerde indirim yok. Kılarsak tam kılacağız. Yok kılmıyorum diyene zaten azap yok, hesap yok, ama o sevabından kaybetmiş olacak. Efendimizin bir sünnetini terk etmiş olacak. Efendimizin şefaatine

0: ayrılma şansının katsayısını düşürecek.
1: Yani orada bir hak verilmiş gözüküyor.
0: Evet.
1: Tutsa zaten karda.
0: Kılsa.
1: Kılsa namazı, he. Kılsa. Ha, kılmayabilir. Niye hocam? Şimdi bir şey var. Direksiyonda siz varsınız.
0: Evet.
1: İstediğiniz yerde, uygun bir yerde
0: durabilirsiniz.
1: Bir cami hocam, gördünüz, ha. Çekilirsiniz. Rahat namaz, abdest alırsınız. Çoluk çocuk kim varsa. Ama siz bir otobüstesiniz. Ya da bir trendesiniz.
0: Yönetim bizde değil. Ha,
1: ya da bir uçaktasınız. Değil mi?
0: Evet.
1: O zaman
0: farzlar.
1: Otobüsteyseniz bazen hocam, yani o farzlar özellikle tavsiye edilen şey nedir? Mümkünse uçakta bile ayakta kılabiliyor musunuz?
0: Evet.
1: Farzlardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani farz vacip.
0: Evet.
1: Değilse oturarak
0: olur.
1: Kılarsın.
0: Caiz.
1: Ama karada giderken hocam böyle bir sıkıntı da yok. Çekilirsen istediğin gibi rahatlıkla
0: kılarsın. Karada demeyelim de özel otoyla diyelim.
1: Yönetim özel. Karada çünkü otobüsler bazen evet. Dinlemiyor hocam.
0: Evet.
1: Siz hatta sizi suçluyor. Bir de bunu da söyleyelim. Sizi suçluyor.
0: O kısa hikayemi anlatayım mı efendim?
1: Yani ibretlik olacaksa
0: namaz
1: anlatmakta fayda var.
0: Çıkmaya yaklaşmış orta yaşlı bir hanımefendi şoförün yanına gelmiş. Demiş evladım namaz çıkmak üzere, müsait yerde dursan da ben şu namazımı bir kılsam diyor. Yok teyze demiş, otur kaza yaparsın demiş. O hanım da demiş ki oğlum ben kaza yapmadan sen kaza yaparsan ne olacak?
1: Ya.
0: Yarının bir dakika sonranın ne olduğunu bilemiyoruz. Ne olur uzun yolculukta görev yapan kardeşlerimiz, şoför kardeşlerimiz, muavin kardeşlerimiz yolcuların namazını ihmal etmesinler. Onlara namaz kılma süresi tanısınlar.
1: Onların kılacağı namaz,
0: yapacağı
1: muhtemelen
0: dua.
1: O namaz vesilesiyle yapacakları dualar sahi zamanda Allah yapacaklarından Allah. Çok daha
0: makbul ve şeydir.
1: Evet, yani bu yolculuğa girmişiz. Rabbim bizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, başkalarının dikkatsizliği ne muhatap olmaktan muhafaza eyle.
0: Peygamberimiz umreye giden Hazreti Ömer'den dua istememiş mi hocam?
1: Ya.
0: Sefere çıkanın duası makbul diye.
1: Onun duasından geçen sohbette miydi? Bahsetmiştik. Efendimiz'den rivayet edilen hani Sübhanellezi neydi? Sakhara lena Zümer suresi.
0: Söyledik onu.
1: Ayet-i kerimesi ve ona bağlı Efendimiz'in duası ki uçaklarda
0: evet. Söyle,
1: hacca gidenler hep dinlerler.
0: Yolculuğunu, mesafesini kısalt, zorluğunu bize kolaylaştır.
1: Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bak dua ediyor. Yani evet. O namaz kıldıracağın o teyze bak sana dua edecekti. Rabbim bu otobüsümüzü her türlü beladan, kazadan, musibetten muhafaza eyle diye dua edecekti. Allah'a koruması için senin adına adeta dilekçesini duayla arz edecekti.
0: Hocam hemen unutmamamız gerekir.
1: Evet.
0: 4 rekatlı farzları 2 rekat kıldık. Sabah zaten 2 rekat olduğu için dokunacak halimiz yok. Ama akşam 3 rekat. Onu da mı 2 kılacağız?
1: Değişiklik yok. 3 olanlarda değişiklik yok.
0: Onu 3 kılacağız. Sabah zaten 2. 4 farzı 4 rekat olan namazları 2 rekat kılacağız.
1: Evet hocam.
0: Bunu anlamaya çalıştık hocam. Ama bu mesafe konusunda dedik ki biz evdeyken ezan okundu, öğlen ezanı okundu. Dedik ki daha ikindiye 3-4 saat var. Yolda kılarız dedik. Çıktık o sefer şeyimiz başladı, sınırımız. Ondan sonra kılarsak nasıl kılacağız? Evde çıkmadan kılarsak nasıl kılacağız?
1: Çıkmadan zaten sefer başlamamıştı.
0: Başlamadı.
1: Yani mukimdik.
0: Hatta ilçe sınırını çıkmadan bir camide kılacak olsak yine mukimiz.
1: Evet yani ne zaman başlayacaktı hükümler?
0: İlçe sınırı. Veya il.
1: Önceden ise mukim olarak 4'ü 4.
0: Bu kadar basit.
1: Ama geçtik.
0: Geçtik.
1: O zaman seferilik başladığı için o andan itibaren kılacağımız 4'ler
0: 2 olacak.
1: Yeniden mukim oluncaya kadar.
0: Olunca burada bu 2 kılan kişi kınanmaz. Niye evde kılıp da 4 kılmadın da seferde kılıp 2 kılıyorsun denilmez.
1: Yok.
0: Adam hakkını kullanıyor ve seferi iken kılıyor. Efendim tersini düşünelim ne olur? Tekrar memleketimize geliyoruz. 100 kilometre varken ezan okundu. Kılarsak orada 2 rekat kılacağız 4 rekatlı farzı. Eve gelir kılarsak.
1: Mukim
0: olacağımız için. Olay-

0: kılacağımız için
1: dört
0: bu
1: kılacağım.
0: Defa.
1: Evet. Evet. Anladım hocam. Şimdi sefer bir araya gideceğiz ama şunu hemen söyleyebiliriz hocam. Seferin
0: belki avantaj yani
1: buyur.
0: Bize sağladıklarından bahsetme ha. Bu noktada olabilir. Diyelim ki hocam ayette de geçtiği için femenke
1: meridan ev ala seferin.
0: Femenkane minkum meridan ev ala seferin. Fe iddetu min eyyamin ukhra. Ayet değil mi?
1: Ha, ayet.
0: Bakara suresi oruçla ilgili
1: ayetin
0: 183.
1: devamı.
0: Ayetten sonraki ayet ha. Ve devamı. Femen kâne minkum meridan. Sizden kim hasta olur ise.
1: Evet.
0: Ev alâ seferin. Ya da seferde olur ise. Seferi seferde.
1: Yani sefer ahkam biraz öyle anlattığımız yerdeyiz.
0: Oruçla ilgili. Fe iddetun min eyyamin uhar. Yani tutmayabilir. Hangi oruçtan bahsediyoruz?
1: Farz oruç.
0: Farz oruçtan.
1: Tabii.
0: Tutmayabilir. Tutmadığı kaç
1: günler
0: günse
1: sayısınca,
0: bir başka uygun bir zamanda onları ne yapar?
1: Kaza
0: eder.
1: Eder.
0: Evet.
1: Ancak biraz evvel namazda azimet var dediniz. İki rekatlı. Oruçta azimet yok. Ve entesumu hayrun lekum.
0: Tercih.
1: Seferi olmanıza rağmen orucunuzu tutarsanız
0: tutmanız
1: sizin için daha hayırlı.
0: Daha hayırlı. Niye? İmkan elverişli. Sağlığınız yerinde. Evet. Bir seferilik sağlıkla birlikte. Femen kâne minkum meriyadan demişti ya, hasta
1: zaten.
0: Olursanız. Hemen evet. Onun yanında seferde
1: seferilik
0: olursanız.
1: Seferilik de bir meşakkat işareti
0: evet.
1: Olarak konmuş.
0: Tutmama hakkı
1: var.
0: Veriyor.
1: Bravo.
0: Ama tutarsanız
1: sizin için daha hayırlı.
0: Hayırlıdır. Tutabiliyorsunuz.
1: Demek ki oruçta ruhsat geliyor. Namazda azimet var.
0: Yani Hanefi mezhebine göre diyelim de diğerlerini
1: tamam saygımızla kusur
0: olmasın. Dışlamış olmayalım. Onlar da
1: bu ruhsat
0: olarak.
1: Bu bölüme geçmeden farklı. Evvel hocam süre dedik. Ben buradan Ankara'ya gidiyorum. 400 kilometre küsürü var. Ama orada bir hafta kalıp geleceğim. İki, vardığım zaman bir ay orada kalıp ondan sonra döneceğim. Seferilikte bunların farkı nedir?
0: Kararınız ne?
1: Buradan çıkarken bir ay sonra döneceğim diye çıktım.
0: Gittiniz Ankara'ya.
1: Yolda ezanlar okundu.
0: Hı hı.
1: Seferiyim ama bir ay sonra döneceğim dediğim için 15 ve daha fazla günde kalacağımı niyet ettiğim için
0: mukime döneceksiniz.
1: Mukime döneceğim.
0: Dolayısıyla onu da mukimde nasıl uyguluyor iseniz 4'ler 4 uygulayacaksınız.
1: Evimde gibi.
0: İnşallah.
1: Evimde gibi. Peki muhterem hocam, ben oraya 10 günlüğüne gittim.
0: Hı hı.
1: Fakat dediler ki bu iş bitmedi 3 gün daha, bu iş bitmedi 5 gün daha. Daha bir engel daha çıktı, devlet dairesinde bazen çıkar ya. Ne kadar uzarsa uzasın.
0: Hep misafirsiniz.
1: Seferilik devam eder.
0: Ta yani 4'ler
1: 2. Ta ki o ilave 15 gün ve daha fazlası olursa bu müdür ancak 15 izine gitmiş 16 gün sonra gelir.
0: Yani
1: diyorsa,
0: o zaman şu kararı verebiliriz. Demek ki biz burada 15 gün daha kalacağız.
1: Öyleyse
0: mukim olur.
1: Mukime dönüştük diyeceğiz.
0: O zaman namazları da
1: tam misafir seferiye çıkan kardeşimiz mukime dönüşmüşken fazla kaldığı zaman biz de bir araya girelim. Ondan sonra tekrar dönelim efendim.
0: Peki,
1: kısa bir aradan sonra beraberiz.
2: Sırrı hakikat odur ki kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal. İkiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şümül bir mesaja sahip.
4: Rabbül alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
6: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
4: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyenlerimiz, hepinize tekrar hayırlı cumalar diliyor. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bakın, bu program biraz fıkıh hükümler ağırlıklı. İzlenmesi biraz zor olabilir. Ama hayati konulardan bahsediyoruz. Ekmekten, sudan bahsediyoruz. Hep meyve devam etmez ki. Ekmek, su da lazım. Değerli hocam.
1: Ama size, hocam bir ilave.
0: Haydi buyur.
1: Biz hangi halde olursak olalım, mümin vasfımızla, Müslüman vasfımızla ikamet ederken de, sefere çıkarken de uymamız gereken kurallar var.
0: Ahkam var, hükümler var.
1: Biz dolayısıyla onlara uyduğumuz zaman bizim ikametimizden çok belki seferdeki halimiz daha çok ibadet değeri kazandıracak.
0: Allah, sevabı daha çok olabilecek. Çünkü hayrul a'mali ahmezuha.
1: Bir
0: ibadetlerin hayırlısı zahmeti çok olandır.
1: Bu hacda mesela hocam.
0: Hacda, değil mi?
1: Kendini gösteriyor. Yani siz şimdi inşallah gidiyorsunuz, değil
0: nasip
1: mi?
0: Nasip olursa efendim.
1: Oradaki insanlar bazen sıkıntıyla imtihan edildikleri zaman bir türlü kabullenmek istemiyorlar. He. Halbuki kardeşim, Cenab-ı Hak seni daha çok kazandırmak için biraz sıkıntıları çoğaltarak imtihan edebilir.
0: Demek ki affetmeye karar vermiş ki sana bu sıkıntıyı veriyor.
1: Bitti. Kolaylık. Birisini de kolaylıkla imtihan eder. O bakacak, o ne kadar şükredici olacak. Sana bakacak, ne kadar ondan gelen bu imtihana sabırla karşılık vereceksin. Ona göre ödülünü kat kat fazlasıyla sana ikram edecek. Hem orada edecek,
0: evet,
1: hem inşallah ondan dönüşte
0: de edecek.
1: Oranın aldığın havasını burada muhafaza etmek kaydıyla.
0: Ayet hadis değil ama güzel bir söz işittim. İbadetlerin hangisi daha çok sevap kazandırır? Nefsine en ağır gelen hangisi ise o sana en çok sevabı kazandırır. Dedikten sonra.
1: Evet hocam.
0: Hocam, seferilikte değişen başka ahkamlar da var. Ama program öncesi görüşmemizde hiç geçmeyen, başlayınca Cenab-ı Allah'ın aklıma düşürdüğü mest meselesi var.
1: Aa, çok güzel.
0: Değil mi efendim?
1: Nefis bir soru.
0: Mukim iken ayağımıza giydiğimiz mestin üzerine mest etme süresi başka, sefere çıktığımız zaman başka. Bu iki farklılığı bize anlatır mısın?
1: Bu da ne güzel bir,
0: değil mi,
1: ilahi ikram.
0: Evet.
1: Birisi nedir? Gece gündüz mukim, mest dediğimiz.

0: ayağa giyilmiş.
1: Köylerde bu fazlasıyla var.
0: Var.
1: Yaşlılarda, şehirlerde de var.
0: Evet.
1: Abdestini alır.
0: Abdestliyken onu giyer.
1: Giyer. 24 saat diğer abdest ihtiyaçlarını giderirken bütün azalarla ilgili görevlerini yapar. Oraya geldi mi mesh ederek ayaklarındaki mesler üzerine mesh ederek
0: ibadetine devam eder.
1: Eder.
0: Bu seferilikte
1: bu 3'le çarpalım
0: 72 saat.
1: Saat.
0: Bunları anlamak
1: seferiliğin
0: kolay.
1: Hocam zorluğu bakın
0: beraberinde neyi kolaylığı getiriyor.
1: Evet.
0: Yalnız burayı anladılar ben eminim. Şu noktayı iyi anlatmamız dinleyicilerimiz de iyi anlaması gerekir. Abdest aldık, mestimizi giydik. İster mukim iken, ister seferdeyken bu 24 veya 72 saatlik süre ne zaman başlar? Ayağımıza mesti giyince mi başlar?
1: Abdestimiz bozulunca
0: mı başlar? Onun üzerine yeni abdest aldığımızda mı başlar? İlk abdest bozulduğu zaman bu süre kronometre çalışmaya başlar. Sabah abdesti aldık, giydik mestimizi.
1: Çünkü orada abdestli idik zaten.
0: Mest görev yapmıyordu.
1: Evet, devreye girmiyordu.
0: Devreye girmiyordu.
1: Bozulduğu zaman devreye giriyor.
0: İlk abdest
1: giriyor.
0: Bozulduğu an mest devreye girdi, süresi çalışmaya başladı.
1: Bize.
0: Efendim ben sabah namazını, abdestimi aldım, mestimi giydim. Saat 12'de abdestim bozuldu. 12'de başlar. Şimdi Anadolu'muzdaki uygulamada canım akşam olunca zaten çıkarıyoruz. Kardeşim çıkarmadığımızı düşünsek bile ertesi günü saat 12'ye kadar 24 saat bu mesle üzerine mes verebiliriz. Geçerli.
1: Çünkü oranın şartlarını ne getireceğini bilmiyoruz. Belki de o ayağımızdan onları çıkarmayacağız.
0: Çıkarmamamız gerekebilir. Belki bazen de doktor diyor ki ya yıkamasan iyi olur ayağını diyor. Hmm. Anlatabildim mi? Ben de bunu yapmak için mesti giydim. O zaman gece yatarken de devam edip ertesi gün 12'ye kadar yani ilk abdestin bozulduğu saate kadar bunu kullanabilirsin. Efendim ben mesti giydim fakat ayaklarım bunalıyor bilhassa yazın. Efendim dayanamaz oluyorum bu seferde. Hem giymem gerekiyor hem meslerin sıhhatli olabilmesi için her iki mesle toplam ayak parmağımızın küçük parmağının 3 katı kadar delik, 3 katı ve daha fazla delik olmaması lazım. Ondan daha küçük. Şu zımbalar var ya kuş gözü kadar deliyor. Her iki mestimizden de birer veya ikişer tane delik delsek hem hava almasını temin etmiş oluruz hem de mestin süresini kullanmış oluruz.
1: Bu sarıklarımızda hocam.
0: Evet.
1: Sarıklar var ya.
0: Evet.
1: Hani kışın soğuk var. Ama yazın sıcak.
0: Evet.
1: Terliyor, buralar terliyor. O sarıkların üstünde
0: bir delik var.
1: Birkaç tane delik.
0: Allah senden razı olsun.
1: Allah ekber.
0: O havalandırmaya bir işaret bak.
1: Allah Allah.
0: Bunu da yaptık. Mesle de anlattık. Cuma'yı sizden rica ediyorum. Seferde Cuma'nın ahkamı nedir?
1: Aslında Cuma nedir hocam?
0: Farz bir.
1: Öğle namazının farzından bile daha kuvvetli bir farz.
0: Ve ancak cemaatle.
1: Ancak cemaatle.
0: İcra edilebilen, yapılan.
1: Ama seferi olduğumuz zaman gene bize yönelik kolaylaştırıcı ikramlardan birisi neydi? Farzların bile.
0: Evet.
1: Farz olmaktan. Yani bazen uygulamada yani.
0: Bazen miktarı değişiyor, bazen farz olmaktan çıkıyor.
1: Evet, yani farz aslında ne getirir aklımıza? Farzsa bu...
0: Olmayınca olmaz.
1: Bu olmazsa olmaz, mutlaka olacak. Ama seferilikte ise...
0: Cuma...
1: Kılmaya...
0: Biliriz.
1: İmkan var, fırsat var, kılarsak zaten aliyyül ala.
0: İşte buna ruhsat diyoruz ya,
1: evet.
0: Kılmama ihtimali, imkanının verilmesine ruhsat diyoruz. Buna rağmen kalkayım kılayım derse problem yok. Söz cumadayken, hanımefendiler için de hüküm böyle değil mi? Kendilerine mukim...

0: iken bile cuma farz değil. Ama gider kılarlarsa geçerli.
1: Tabii, tabii aliyyül âlâ.
0: Sevabını da kazanırlar.
1: Tabii.
0: O onlar için mukim iken
1: yani
0: bile.
1: Yani hanımlara, hocam, hanımlarımıza, kardeşlerimize, ablalarımız, annelerimiz, değil mi? Eşlerimiz.
0: Evet.
1: Bunlara cami yasak değil hocam.
0: Değil.
1: Yeter ki
0: şartları var.
1: Ha,
0: kuralı var, adabı var.
1: Rahat o namazları kılabilmeleri için o zeminin hazırlanması.
0: O noktada sevindirici bir görev. Edirne'den Van'a kadar bütün camilerimizde hanımlar için ayrılan yerlerin daha güzelleştirilmesi, daha rahat hale getirilmesi, daha aydınlık ve daha havadar hale getirilmesi gayretinin içine girildi. Henüz tamamı başarılmış değil ama bu gayretin içine girildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir çabanın içine girdi. Allah tamamına erdirsin.
1: Yani onlara farz değil derken sanki camiye gelmeleri suçmuş gibi
0: değil.
1: Algılanmasın.
0: Ha.
1: Cami hepimizin hanım erkek özel şartlar olur.
0: O zaman tamam.
1: Camiye girmemesi
0: gerekir.
1: Gerekir. Bayram namazlarında da öyle değil
0: bayram
1: mi
0: da
1: hocam?
0: Aynı. Allah razı olsun.
1: O musallada kılınan değil mi?
0: İster dışarıda ister musallada ister
1: özellikle hani oralarda hanımlar gelirler.
0: Evet.
1: Uygun olanlar katılır.
0: Tamam.
1: Olmayanlar
0: kenarda durur.
1: Kenarda seyreder. Efendimiz
0: Allah'ım.
1: Şeyden sonra gider hanımlara yönelik tebliğde bulunur,
0: sohbette
1: bulunur. Bazen destekler ister.
0: Evet.
1: Şey desteği, maddi destek
0: doğru,
1: hocam.
0: Doğru, doğru.
1: Hani bileziği olan çıkarır, yüzüğü olan çıkarır. Bunlar fiilen uygulanırken nerede uygulanmış?
0: Musallada.
1: Gene mescit konumunda.
0: Mescit konumunda olan yerde uygulanmış. Bu hayır müesseselerinin var ya hocam, en dinamik, en sıçramalarına sebep olan katkılar hanımların bilezik, yüzük, gerdanlık gibi şeylerini vermesi var ya, diğer Müslümanları da harekete geçirir. Ya bak bir münezzin varmış vermiştir.
1: لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden
0: Allah yolunda
1: vermedikçe bir makamına, iyilikte üstün olan o makama ulaşamazsınız.
0: Aç parantez cennet o.
1: Hocam bu ayet uğruna Ebu Talha Hazretleri çok kıymetli bir
0: bahçesi
1: vardı. Vurma Efendimiz bak. Aleyhissalatü Vesselam o bahçeye zaman zaman girer. Gölgeliklerden istifade eder. Onun bir de çok tatlı suyu varmış. O sudan evet. içer. Ebu Talha Hazretlerine göre en değerli varlık bu. Ne yaptı onu hocam?
0: Bu ayet gelince Allah yolunda vakfettim, Efendimiz'e tasarrufunu verdim dedi.
1: Ona bir tavsiyede bulundu. Ona göre hareket etti. Oraya gelişi, Efendimiz'in emrine verişi neyi? En kıymetli evet. olanı hocam. Yani bize sıra geldi mi verelim de neyi verelim? Satılmayanları verelim.
0: Tamam. Şey birisi eleştirirken diyor ki camilerin diyor yardım sandığında hep demir para görürsünüz diyor. Kağıt para var.
1: Yok.
0: Var değil
1: kağıt
0: mi?
1: Kağıt dağıtıyorlar hocam.
0: Var. Bendeniz de teşvik ederken
1: ve çok bereketli oluyor hocam inanın.
0: Bendeniz de teşvik ederken diyorum ki bak kiremit rengi paralar verin ki çatı kurulabilsin diyor.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Allah,
0: efendim.
1: Allah kabul etsin.
0: Ana konumuza dönüyoruz. Cuma sefere çıktık. Cuma bize farz değil. Ama gidip de kılalım dedik. Oraya da varınca hoca efendi sizi tanıdı. Oo Emrullah hocam Sultanahmet'in imamı her zaman bize mi gelir? Buyur gel namazımızı kıldır. Hutbemizi de oku dedi. Halbuki size cuma farz değildi. Siz orada hutbe okuyup namaz kıldırabilir misiniz hocam?
1: Hocam ben oraya gittim.
0: Hı.
1: Niye gittim?
0: Cuma kılmaya.
1: Cuma kılmaya. O zaman durum değişti herhalde.
0: Farz oldu sana. Ha? Evet. Azmedip gidince farz oldu. Dolayısıyla imametiniz caizdir. Arkadakilere farz olup size nafile değil. Çünkü.
1: Evet.
0: Çok önemli güzel. Bir şey.
1: Güzel.
0: Efendim, Ankara'dan İstanbul'a dönüyoruz. İzmit'te cuma için öğlen ezanı okundu. Kılmadım, bastım, devam ettim. Geldim evimde öğlen namazı kıldım. kınanır mıyım?

0: Yani bir hak verilmiş, bir hakkı kullanmış olursun.
1: Kullanmasam iyi. Orada cumayı orada kılsam iyi. Ama geldiğim zaman da kınanmam. Ha ya İzmit'te ezan sesi geldi ama kardeşim ben otobandayım. Çıkacağım, yer bulacağım, tekrar geleceğim. Abdest almam sıkıntılı olabilir. Ben gelip evimde öğlen kılacağım diyebilirim.
0: Hocam demek ki seferde olmanın bir takım farkları
1: olacak.
0: Olacak. Ve bunu zorlukları sebebiyle
1: bunu kullanan da kınanmayacak. Ha,
0: bunu gayet makul kınanmayacağız dediniz ya. Makul saymamız lazım.
1: Makul saymamız kınamamayı gerektirir. Şimdi muhterem hocam dedik ki
0: seferilik avantaj mı diyelim? Avantaj kelimesi biraz
1: kolaylık diyelim.
0: Yerini tutmayabilir. Ne var bir de?
1: Ama sefer söyle
0: size hocam kurban meselesi.
1: Allah razı olsun. Kurban mukime vacip bir görev olduğu için Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Misafir olana kurban vacip değil. Ama Oflu buradan İstanbul'da oturuyordu. Ofa memlekete sıla-i rahim yapayım diye gitti hem de kurban bayramında. Her ne kadar akrabaları olsa bile orada seferidir. Bu seferi anlatırken onu da anlatmış olalım. Doğduğumuz yerden ayrıldık. Başka bir yere ikamette daimi kalıcılığa başladık. Tekrar o doğduğumuz yere varmamız bizi mukim kılmaz. Deminki dediğimiz süreden az ise 15 gün ve daha aşağı ise akrabanın olması, hatta anamızın babamızın olması bile bizi mukim kılmaz. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de doğmuştu. Medine'ye hicret etti. Mekke fethedildi. Efendimiz namaz kıldırırken biz seferiyiz, siz tamamlayın dedi. Orada namazı kılarken biz neyi?
0: Kurban.
1: Kurbanı. Bir de dedi ki teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ya geldim, kurban da bana vacip değil, ben de seferiyim ama gelmişken ben bu kurbanı keseyim dese nafile kurban sevabı mı kazanır, vacip kurban sevabı mı kazanır?
0: Hocam isterseniz bunun cevabını da soruyu sorandan dinleyelim.
1: Bana atmak istiyor.
0: Yani.
1: sizden gelen benim başımın üstünde. Efendim, kurban konusunda da bak, misafir olan, seferi olan kesemez diye hüküm yok. Kesmeyebilir. Bu kesmeyebilir hakkını kullanmayıp da keseceğim derse, A, gittiği yerde kesebilir. B, çıkmadan evvel bir vekalet vererek kesebilir. C, oraya gittiği halde ikamet ettiği yerdeki birine vekalet verebilir. Yurt dışına vekalet verebilir. Her ne şekilde olursa olsun seferi olan bir kardeşimiz kurbanını keserse vacip kurban kesmiş sevabını alır. Nafile değil, vacip bir kurban kesmiş sevabını alır.
0: Ne güzel. Allah razı olsun.
1: Seferden
0: İyi yaptım değil mi? Size havale edelim.
1: Allah razı olsun. Hayır, o sizin nezaketiniz.
0: yok, güzel oluyor.
1: Ben de ne yapayım? El emru fevkal edem kuralınca.
0: Bazen böyle kabul ettik. Rahatlıyor insan.
1: Allah razı olsun. Ama ben de şunu da size atacağım. Seferi dedikten bahsediyoruz ya. Efendimiz buyurmuştu ki sadece 3 mescid için sefer tertip edilir. Nerelere hocam?
0: Bir kere inşallah zateniniz ve yolda bir kısmı gitmiş, bir kısmı yolda, bir kısmı gidecek olan inşallah Kabe-i Muazzama'yı ziyaret kastıyla yola çıkmış olan kardeşlerimiz inşallah Kabe-i Muazzama'ya kavuşacaklar.
1: İnşallah sıhhat afiyetle de
0: dönerler. Esas hedef nedir? Ziyaret. Evet. Gidecekler, bunu yapacaklar. Başka hiçbir sebep olmasa da sırf bu maksatla bu
1: sefer
0: yolculuğu
1: tertip etmek caizdir.
0: Bir. Evet. İki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere'deki özellikle sırf oraya ulaşma kastıyla da özel bir hazırlık yapılabilir. Ve o maksatla Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebevi'ye gidilebilir. Üç, maalesef kaydıyla söylüyorum, uzun zamandır zalimlerin, soykırımcıların, işgalcilerin

0: maalesef işgalinde mahkum bir vaziyette olan Mescid-i Aksa'ya da orayı görmek, orayı sırf orayı ziyaret etmek, hele hele şimdi yani o işgal nasıl sonlandırılır? Neler yapabiliriz? Bizi nasıl uyandırır bu gibi niyetlerle
1: duygularla,
0: ki mutlaka bunun için gidilir. Sırf o maksatla oraya da gidilebilir.
1: Öyleyse özetleyelim.
0: Üç mescid.
1: Beytullah'a, Efendimizin Medine'deki mescidine ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sırf ziyaret için özel sefer tertip edilebilir.
0: Evet hocam.
1: Bu mübarek yerlere gidince de seferiliğin kolaylıklarından istifade ediliyor mu?
0: Hocam, yani tabii bir şey değil mi bu?
1: Evet.
0: Ha, Kabe'den hareketle belki orada hacıları siz gittiğinizde de uyarmış olursunuz. Hani Arafat'a gittiklerinde sabah gider, öğlen zaten vakfe zamanı. Akşam da döner. Bu bir. Bir de Yevmut Terviye'de
1: gider.
0: 8. gün mü?
1: Evet.
0: Gider, bir akşam orada kalır.
1: Evet.
0: O ikisi arasında ki bir fark
1: veya o fark var.
0: Varsa o farklar onlara izah edilebilir.
1: Tamam. O hatta geceleme Mina'da da olsa aynı.
0: Müzdelife, Mina.
1: Giderken.
0: Giderken. Ha, giderken Mina.
1: Mina'da.
0: Zaten Mina'da da sünnet olarak
1: sünnettir,
0: da rivayet edilir.
1: Gecelemek sünnettir. O zaman şöyle diyoruz efendim. Genel kural olarak biraz evvel anlattığımız sefer kuralları neyse hacda da aynısı uygulanır. Dolayısıyla 15 gün ve daha fazla Medine'de kalmak üzere Medine'ye intikal edenler mukimdir. Süreleri 15 günden az ise seferidir. Medine'ye geldik, mübarek yer, burada tam kılalım demeye gerek yok. Ama hangi namaz? Kendi başlarına kılacakları namaz. Gidip de mukim imama uyduğu zaman nerede olursa olsun 4 kılacak.
0: Evet.
1: Hatta hocam burayı önemli görüyorum. Mukim imamın 4. rekatına ulaştık. Veya son 2 rekatına ulaştık.
0: Problem yok.
1: Yok, Kayserili diyor ki ben burada bir hesap yaparım. Ben zaten 2 rekat kılacak değil miydim? Son 2 rekata da yetiştim. Öyleyse imamına selam vereyim. Hayır.
0: Yani bu dünya işlerinde böyle kurnazlıklar dikkat çeker ama orada değil.
1: Burada olmaz. Mukim imama değil rekata yetişmek, altını çizerek söylüyorum. Tahiyyatta, son oturuşta yetişmiş olsak bile artık biz 4 kılmakla mükellef.
0: Tabii.
1: Kabe'de, Medine-i Münevvere'de imama uyduk mu zaten 4 kılacağız. Otelde kıldık, kılmasak daha iyi olur.
0: Başka mümkün mertebe hocam, her zaman gidemez.
1: Allah razı
0: olsun. Bütün namazları, gerçekli
1: olalım.
0: Bütün namazları,
1: bu mesafeler var.
0: Mekke'deyken Mescid-i Haram'da, Medine-i Münevvere'deyken Mescid-i Nebevi'de kılmamız lazım.
1: Kılmaya çalışacağım.
0: Gayret edelim. Adam rahatsızdır.
1: Mekke deyince hemen aklımıza Mesfele gelir biliyorsunuz. Hem uzak hem de son bir hafta kala, bayrama bir hafta veya 4-5 gün kala sefer işi söyle ona.
0: Seyr-ü sefer.
1: Seyr-ü sefer de şey yapıyor.
0: Sıkıntıya giriyor.
1: İptal ediliyor hatta.
0: Yakına gelemiyorsun.
1: İptal ediliyor. O arabalar gelip götürmüyor.
0: Yürümen
1: bunun
0: lazım.
1: İçin,
0: evet.
1: Orada kılarsa, kalacağı sürede 15 günden az ise seferi kılacak. Orada bir hoca efendi kendisi gibi seferi ise geçtiği zaman 2 rekat kıldıracak. Yok, Beytullah'a gelir veya Mekke'de başka bir küçük bir camiye gitti. Mukim imama uydu, 4 rekat kılacak. Şimdi gelelim, Arafat yaklaştı. Biz Arafat'ta çıkmadan 10 gün evvel Mekke'ye vardık. 11. gün Arafat'a çıkacağız. Döndükten sonra bir 10 gün daha kalacağız. İşte burayı iyi dinlemeler.
0: Mekke'de kalacağız.
1: Mekke'de kalacağız. Şimdi toplam 20 gün. Peki biz 10 günden sonra Arafat'a çıkıyoruz. Dönüşte de 10 gün. Her iki 10 gün de 15 gün dediğimiz sınırdan aşağıda. Hemen söylüyorum, net söylüyorum. Bu durumda giden kişi Müzdelife'de, düzeltiyorum, taşlanan yer nereydi?
0: Mina.
1: Mina'da veya Arafat'ta bir gece geceleyip de sonra dönecekse yine seferi olur. Çünkü geceleme

0: süreyi keser. Bir yerde geceleme 20 kilo, 25 kilometre de olsa orada 90 kilometre aranmaz. Bir başka meskene intikal edip orada Beytutet dediğimiz geceleme olduğu an süreyi keser. Tekrar gelince de 10 gün kalacağımız için yine seferi oluruz. Ama öyle olmayıp da Arafat günü, bayramdan bir gün evvel sabahleyin otelden çıktık. Gittik, vakfemizi yaptık. Döndük, Müzdelife vakfesini yaptık. Şeytanı taşladık, tekrar otelimize geldik. Sabahta geldik, sabah namazından sonraya geldik. Yani geceleme olmadı başka yerde. Seferiyiz çünkü iki tane 10, 15'ten büyüktür.
1: Birbiriyle karışmasın inşallah.
0: Siz söyleyin, ben ayıklayayım.
1: Birincide geceleme dediniz.
0: Geceleme varsa önceki 10 günde de seferi, dönüşten geldikten sonraki 10 günde de seferi. Geceleme yok da aynı günde gidip aynı günün gecesinde sabahında oteline dönüyorsa bu sefer mukim. İlk 10 günde de mukim, döndükten sonraki 10 günde de mukim.
1: Şimdi oldu.
0: Arz edebildim mi efendim? Belki eğer yanlış anlattımsa düzeltmiş olayım. Doğru anlattımsa teyit olsun.
1: Tamam hocam.
0: Hacdaki seferiliğin diğer seferilikten bir farkı yok. Sadece bir Arafat problemi var. O da geceleyip gecelememeye bağlı.
1: Güzel.
0: Mekke Medine şöyle arz edeyim. Mekke'ye vardık da hocam 18 gün kalacağız. Mukimiz. Mekke'ye geçince 10 gün kalacağız. Arafat'ta dahil. Seferiyiz. Çünkü bir kere arada seferilik süresi, mesafesi de var. Bir de kalacağımız yer öyle. Şeyin, seferiliğin kazandıracağı kolaylıklardan bahsetmişken, kurbanı da söylemiştik. Bu hac konusu gelince hocam, Dinişleri Yüksek Kurulu karar verdi. Hacca giden kardeşlerimizin, gitmeden burada vekalet vererek veya gider gittikten sonra oradan telefon ederek yıllık kurbanlarını kestirme mecburiyetleri yoktur. Bunlar hac yoluna çıkmıştır. Allah'ın bir farzını yerine getirmek üzere yola çıkmıştır. Orada kurban gereken haccı yaptılarsa,
1: yani
0: haccı kıran ve haccı temettu yaptılarsa oranın kurbanını keserler şükür kurbanı olarak. Haccı ifrat dediğimiz haccı yapmışlarsa, sadece hac olan haccı ifratı yapmışlarsa,
1: orada böyle bir görevleri yok
0: orada
1: ama
0: orada da yok, burada da gerekmiyor.
1: Yani vekalet verseler filan dediniz ya.
0: Caiz ise de gerekmiyor diyorum.
1: Ha.
0: Kestirse caizdir. Tıpkı
1: tabii
0: seferdeyken kestiremedik ya. Kestirmez, kestiremez diye değil.
1: Tamam.
0: Ama kesmek, kestirmek mecburiyetinde değiller.
1: Değiller, evet.
0: Şimdi muhterem hocam, notlarımızda başka neler var?
1: Ben bir tane söyleyeyim.
0: Haydi söyle hocam, bende de var.
1: El muhacir.
0: Eyvah.
1: Men hecere mâ nehallâhu.
0: Allah Allah. Hicret, Allah'ın yasaklarından ibadetlerine intikaldir. Yani burada mesafe kilometre de yok. Evinde de bu intikali yapabilir. Yuvasında, yurdunda da bu intikali yapabilir. Ne yapmış? Elinde olmadan haramlara bulaşmış.
1: Hicret bir şuur
0: işidir.
1: İşi. Ne demekti? Mekke'de Allah'ın dinini yaşama haklarına müdahale ettiği için müşrikler, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere ki onun yönlendirmesiyle iki defa Habeşistan na hicret yapıldı.
0: Evet.
1: Ondan sonra da asıl büyük hicret Medine-i Münevvere'ye yönelik yapıldı.
0: Evet efendim.
1: Allah'ın dinini yaşamak için.
0: Evet.
1: Yaşatmak için. O zaman bundan istifade ederek muhacir kelimesinin bu manasından Mekke'den Medine'ye bir yolculuk.
0: Evet.
1: Buna ne diyoruz? Hicret diyoruz.
0: Evet.
1: Bu kavramın aslı
0: mübarek olmasının asli illeti nedir? Dine hizmet.
1: Dini yaşamak.
0: Allah'ın ismini yaymak. İlahi kelimetullah.
1: O zaman böyle bir şey olmasa dahi

0: Müslüman bulunduğu yerde neresi olursa olsun bir takım haramlar irtikab ediliyorsa o iradesini nasıl kullanacak? Haramların irtikab edildiği yerlerden uzaklaşacak.
1: Ha, güzel.
0: Mühitlerden uzaklaşacak.
1: Protesto.
0: Çevrelerden uzaklaşacak. Tabii, tabii ki haramları destekleyen yapılara karşı her türlü protesto eylemi artık bu manadaki hicretin gereğidir.
1: Allah razı olsun. Ve hicret sevabını kazanmasına vesile olur.
0: Tabii.
1: Durum böyle olunca hocam, sizden aldığım cesaretle söylüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Anadolu'dan İstanbul'a intikal etmiş daha çok para kazanayım diye. Anadolu'dan, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Avustralya'ya intikal etmiş, göçmüş, gitmiş. Ne diye? Daha çok para kazanayım diye. Ancak bu kardeşimiz beraberinde Allah-u Teala beni bu gayrimüslim ülkelere İslam'ı anlatmak için gönderdi. Dinini tanıtmam için gönderdi. Ben hem yaptığım hareketlerde dürüst olarak hem de İslam'ın güzelliğini anlatarak başkalarını İslam'a davet edersem Rabbim beni de muhacir kabul eder mi? Bana hicret sevabı verir mi diye size telefon gelse, mektup gelse ne diyeceksin?
0: Hocam ben sanıyorum yani böyle çok bilen bir eda ile değil de.
1: Buyurun.
0: Avrupa'ya gitmesem de yaşayabilir miydim?
1: Yaşayabilirdi, doğru.
0: Peki niye gittim?
1: Ne oldu?
0: Ha, daha çok.
1: Ha, öküzle süreceğime şimdi traktörle sürüyorum diye.
0: Dünyevi imkanlar. Evet. Zaten gidenlerin hepsi hocam birkaç seneliğine gitmişti vaktiyle.
1: Ama dönemiyorlar.
0: Ama dönemediler. Ha, o zaman madem ki böyle bir kapı önümde açıldı. Ben bir Müslümanım.
1: Evet.
0: Ben şimdi Avrupa'ya gidiyorum. Evet. Orada bulduğum işte İslam'ı en iyi şekilde temsil etmek üzere.
1: Allah razı olsun.
0: Bir taraftan çalışır iken.
1: Evet.
0: O temsili en güzel şekilde yapabildiğim ölçüde de İslam'dan haberi olmayanlara İslam'ın bu güzel varlığını, yapısını hatırlatmış olacağım. Göstermiş olacağım. Ha dilim dönerse yaşadıklarımı tebliğ şeklinde evet. de anlatacağım.
1: Evet.
0: Bunu beceremesem bile ilk defa görecekleri belki de bir Müslüman da öyle bir şey görsünler ki
1: imrensinler.
0: İmrensinler. Ve ben bunların hidayetine vesile olayım. Dediği zaman hocam bu anlattığımız hicretlerden ne farkı kalıyor ki?
1: Hiçbir farkı kalmaz ve muhacir olur. Allah katında hicret etmiş olma sevabını kazanır. Ayette
0: وَمَنْ okumuştuk ya geçen mi? Hafta. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَ diyor.
1: Evet.
0: Yani gittiği yerde yerleşme imkanı bulacağı gibi dünyevi
1: imkanları da
0: bol bol bulacak diyor.
1: Demek ki
0: ama وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ
1: Allah yolunda Allah'ın dinine hizmet, vatanı milleti temsil etme niyeti.
0: O niyet, evet hocam.
1: O zaman bu niyetle hicret edince orada para kazanmak, maddi imkan sağlamak o hicretin sevabını azaltmaz. Niye azaltsın?
0: Niyetin aslı çünkü aslı çok bu. Kuvvetli, çok güçlü.
1: Tam buradayken hocam illa izleyicilerimiz, hocalar bize bir paye veriyor, vermeye çalışıyor diye düşünmesinler. Of'tan kalktı geldi, Van'dan kalktı İstanbul'a geldi, köyünden geldi. Ya bizim köyde dernek yoktu, vakıf yoktu kardeşim. İstanbul'a geldim. Dernekler var, vakıflar var, hayru hasenat müesseseleri var. Ben sadece ticarete kendimi tahsis etmeyeyim. Bu hayır müesseselerinde de çalışayım. Allah'ın dinine hizmetim olsun, katkım olsun diye uğraşırsa o da hicret sevabını
0: hocam,
1: almaz.
0: Hocam, kıymetli hocam, İstanbul öteden beri nasıl bilinir Anadolu'dan ve bütün İslam dünyasından? Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın methine mazhar
1: evet,
0: olmuş.
1: Evet.
0: De tüftahennel Konstantiniyye. Onu fetheden
1: komutan. Ne güzel komutandır.
0: Evet, askerler ne güzel askerler. Bu ne hocam? Onları o kadar kıymetli yapan, o kadar güzel yapan şey ne? İslam'ı İstanbul'a getirdi.

0: Bir nimetlerinden tahsillerini dini anlayışlar içerisinde yaptırarak.
1: Evet.
0: Diğer eğitim ihtiyaçları. Evet. Ama asıl niyet ne? İyi bir dini terbiye alsınlar. Bilerek bu dini yaşa. Bunun için en uygun zemin neresi? İstanbul.
1: Evet.
0: Diyerek gelmişse hocam, buna Allah, söylenecek bir söz var mı?
1: Hiçbir söz
0: olumsuz
1: yok.
0: Olumsuz söylenecek bir söz var mı?
1: Allah'ın hazinesi sonsuz. Ona da hicret sevabını verir inşallah diyorum. İnşallah. Bir de kendi çocuğunun yetişmesinin dışına da çıkar da başka çocukların yetişmesi için.
0: Hocam o gayet tabii izah. Yani siz çocuğunuzla alakalı bir şeyi planlarken başkalarının çocuklarıyla birlikte zaten onu uygulayabilirsiniz. Ya bir Kur'an kursu. Onun talebesi olacak. Ya İslam'ı öğreten bir özel vakfın çalışmaları, programı ya da bir üniversite fakülte mensubiyeti sebebiyle. Yani mutlaka sosyal etkinliklerin organize bir şekilde çok zengin sayıldığı Anadolu'ya göre hocam, merkez İstanbul'dur.
1: Değerli hocam, iddialı değilim ama kendi kafamdan düşündüğüm bir formülü arz etmek istiyorum. Samimiyetle de onayınıza sunuyorum.
0: Estağfurullah.
1: Onaylamamakta serbestsiniz. Bir insan kendi çocuğu için gayret sarf ederse, kendi çocuğunun iyiliklerinden yararlanır ama yanlışları da kendine tesir eder. Günahları, haramları da şey yaparsa, acaba tam yetiştiremedim mi? Cenab-ı Allah mı? Ama başkasının çocuklarının yetişmesi için gayret ederse, kurs yaptırdı, ihtiyacı karşıladı, aman okusunlar, aman yetişsinler, falan fakülteye giden çocuklara şu kadar ben kredi vereyim, burs vereyim diye uğraştı. O çocuğun hatası buna gelmez, sevabı gelir sadece.
0: Ya çok güzel.
1: Bilmem arz edebildim mi hocam.
0: Kaldı ki mali cihat.
1: Evet. Bir envalikum ve
0: enfusikum.
1: Mallarınızla ve
0: nefislerinizle
1: cihad edin demişti. Malıyla yaptı. Başkasının çocuğunun yetişmesine çalışırsa o çocuğun hatasından da buna bir sorumluluk.
0: Bir de şu var hocam. Yani kişi arkadaşının dini üzere olur. Hadis-i şerifine de istinaden.
1: Evet.
0: Ben çocuğumun,
1: bir daha özür diliyorum.
0: Kişi arkadaşının dini üzere olur diyor Hazreti
1: evet.
0: Peygamber. Ben çocuğumun arkadaş çevresinin de yanlış yollardan
1: gelmesin, düzelmesini
0: hedeflemeliyim ki benim çocuğum güzel bir çevre içerisinde yetişmiş olsun.
1: Çiçek saksıda yetişir.
0: Ha.
1: Saksısını hazırlayayım ki çiçek iyi yetişsin dersek elbette büyük sevap kazanacağız.
0: Mühit çevre.
1: Değerli hocam.
0: Çok çok önemli hocam.
1: Sona doğru yaklaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ben fıkıh hüküm olarak önemli bir şeyi arz etmeye çalışacağım. Zat halinizden de hicret konusuna girdik ya. Efendimizin hicretindeki adım adım bize verdiği mesajları istirham edeceğim.
0: Estağfurullah.
1: İstediğiniz, uygun gördüğünüz anda da yardımcı olmaya çalışacağım. Kaza namazı meselesi var seferde. Ben evdeyken bir namazı kaçırmıştım. Fıkıhta çok güzel bir tabir var. Namaz bir müminin üstünden geçerse diyor. Bir mümin namazını geçirirse demiyor. Namaz geçerse.
0: Çünkü mümin namazı bile bile kılmamazlık etmez. Ama ya uyku, derin oldu. Bir uykudan uyanamadı filan.
1: Filan. Şöyle böyle oldu, kazaya kaldı. Gittim ben Samsun'a. Fakat ortam çok güzel, çok rahat. O evde kazaya bıraktığım namazı Samsun'da kaza edeceksem.
0: Yani misafir iken.
1: Seferi iken. Allah razı olsun. 4 mü 2 mü?
0: Hocam hangi halde kazaya kalmıştı buna bakarız.
1: Mukim iken
0: kılsaydı 4 kılacaktı. Bunu nerede kaza ederse etsin.
1: Allah.
0: Gene 4 kılacak.
1: Öyleyse siz bu kuralı söyleyince Samsun'da kazaya bıraktığım bir namazı dönünce evde kaza etmek istersen.
0: Gene seferilikten. Ha, nerede kaldı tekrar soru? Seferilikteyken
1: 2 rekat.
0: Ne kadar kılma hakkım vardı?
1: 2.
0: Eve geldin, mukim oldun. Onun hükmü değişmez.

0: Etmedi. Gene iki kılacak.
1: Çünkü zimmete öyle geçti.
0: Evet.
1: Kayda öyle geçti.
0: Tamam. Doğru.
1: Allah hocam razı olsun. Zannediyorum beraberce meseleyi hallettik ve bu arada izleyicilerimiz de müzakere böyle olur dediler.
0: Allah güzel.
1: Şimdi
0: dua
1: hocam,
0: etsinler.
1: Hicretteki Efendimizin hanesinden çıkışı, emanetlerin üzerindeki titizliği,
0: müthiş örnekler.
1: Arkadaş edin. Ne olur onlardan bize bahset son.
0: Hocam dünyada yaşama hakkına son vermek üzere toplanmış Darun Nedve'de,
1: evet,
0: toplanmış müşriklerden oluşan o yapı, ki bir rivayet içlerinde ne ciddi bir ihtiyar suretinde şeytan da katılmış.
1: Allah Allah. Zaten nerede şer toplantısı varsa şeytan oraya
0: mutlaka
1: gelir.
0: Mutlaka. Hocam karar ne? Son nihai karar. Sürgün edelim. He. Teklifi gelmiş.
1: Boykot.
0: Sürgün he, edelim. Arkadaşları gitsinler. Gitti, onu da kovalım gitsin. O yaşlı Necitli ihtiyar dedi ki bu doğru bir teklif değil. Neden? Gider arkadaşlarının başına toplar geçer. Gelir. Toparlar gelir. Size dert olur. Bu olmaz. Teklif yerinde değil. Bir kısmı dediler ki hapsedelim. He. Dedi ki bu teklif de doğru teklif. O arkadaşları gitti ya. Niçin gitmişlerdi onlar? Allah'ın dinini yaşamak için.
1: Peygamberleri
0: hapse atılacak da onlar orada duracak, bekleyecek. Toparlanırlar, organize olurlar, gelirler, baskın yaparlar, onu kurtarırlar.
1: Peki,
0: bu teklif de doğru bir teklif değil.
1: Vaktimiz yaklaşıyor, biraz hızlandıralım.
0: Bir teklif Ebu Cehil teklifi. He. O da diyor ki, demiş ki hocam, her kabileden bir genç, hı-hı, seçelim. Bunlardan oluşan bu çete, hı-hı, Efendimizin güzel evini
1: İhata etsin, sarsınlar.
0: Sarsın, Efendimiz dışarıya çıkarken birlikte hücum etsinler aynı anda ve öylece onu öldürsünler.
1: Katilin de kim olduğu belli olmasın.
0: Dolayısıyla onun taraftarları, peygamberin taraftarları
1: bir kabileden
0: her kabileyle başa çıkamayacaklarına göre
1: bak.
0: Bu iş bir diyet ödeyerek halledilir. Bitsin. O ne ciddi ihtiyar şeytan,
1: işte
0: dedi ki işte teklif bu. Ve karar bunun üzerine çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve o çete oluşuyor hocam.
1: Evet.
0: Enteresan olan şey İslam'ın güzelliği, yüceliği, büyüklüğü. Efendimiz her ne kadar bu kadar ataları adına, putları adına ona düşman da olsalar ama Muhammedül Emin güvenilir, en güvenilir adam Muhammed'dir fikrinde neredeyse ortaklaşa bir görüş.
1: Bundan dolayı da emanetlerini getirip ona vermiş.
0: Öyle olunca da en kıymetli emanetlerini kime bırakıyorlar?
1: Efendimiz'e.
0: Ona. Efendimiz bunu bir başkası olsa, şimdiki bu dünya liderleri olsa nasıl kullanır?
1: Benim canım tehlikede ya. Ben ne
0: bir
1: yapacağım?
0: Bunların emanetlerini niye koruyayım ki?
1: Niye uğraşacağım?
0: Değil mi? Efendimiz orada dedi ki Hazreti Ali'yi yerine yatırdı hocam.
1: Evet.
0: Bu da tedbir.
1: Evet.
0: Ona dedi ki bak, ilk fırsatta bu emanetlerin sahipleri filanlar emanetleri sahiplerine teslim edeceksin.
1: Efendimiz mesajı verdi. Bir, emir gelince tehir etmeyin. Evinizin etrafı ihata edilmiş olsa da Bismillah deyin, Allah size yardım eder.
0: Çok güzel.
1: Gözlerden saklar. İki, yanınızda emanet varsa ihmal etmeyin.
0: Mümin emanete ihanet
1: etmez.
0: Hangi şartlarda olursa.
1: Hatta bu gayrimüslimin emaneti de olsa. Ey benim ümmetim, o kadar dürüst olun ki sadece din kardeşleriniz değil, din düşmanlarınız bile size güvenebilsin. Mesajlarını inşallah almamızı nasip eylesin. Vaktimiz bittiği için diğer mesajları başka sohbetlere ilave edelim. Efendimizin hicretinde alınacak çok mesajlar var. Hicret, hicri yıl sadece tarihi bir olay olarak anlatılmakla yetinilmesin. Bu mesajlar dikkate sunulsun derken acele ettiğimi görüyorsunuz.
0: Amin.
1: Sizden alıyoruz. Yok, sizden alacağım.
0: Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İlahi ya Rab, bizi o halde yarattın ki bulunduğumuz yerde böyle donuk kalalım diye değil. dünya hayatını yaşayacak.

0: yaşarken muhtaç olduğumuz maddi manevi ihtiyaçlarımızı gidermek üzere yer yer nereye gerekiyorsa oralara gitmek suretiyle hayatiyetimizi devam ettirmenin kurallarını Habibi Edibin'le de bize öğrettin. Amin. Seferilik insana mahsus, hayvanlar da benzer hareketler yapsalar da kuralları olan sefer, yolculuk insana mahsus. Bu da dinimizin insani olan yönünün en güzel ifadesi. Bu manada sefere çıkacak bütün kardeşlerimize en başta ülvi değerlere ulaşmak için. Ticaretse helal yoldan ticaretlerini yapmak üzere. Davetse, tebliğse, ziyaretse, dinimizin teşvik ettiği her ne varsa o maksatla yapacakları yolculuklarını kendileri hakkında kolaylaştır ya Rab. Zaten kolaylaştırdın. Gene de her çeşit beladan, musibetten, kazadan, kötü hallerden kendilerini muhafaza eyle. Aynı durumda olan bütün kardeşlerimizin yola çıkarlarken niyetleriyle birlikte yapacakları dualarını da makbul eyle. Helallaşmayı nasip eyle. Çevreleriyle belki dönemeyiz bir daha diyerek o idrakle, o anlayışla her an dünyadan ayrılabileceğimiz şuuruyla yaşamaya kendilerini ve hepimizi muvaffak eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.
1: Bu münasebetle hac yolunda olan kardeşlerimizin görevlerini sıhhatle yapıp yuvalarına sıhhatle dönmelerini de nasip-i müyesser eyle.
0: Amin.
1: Bu hac seferini ve Arafat vakfesini ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile
0: Amin.
1: Eyle.
0: Amin.
1: Zalimlerin zulmünün sona ermesine vesile eyle.
0: Amin.
1: Bizi iki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımıza...
0: Gazze'ye yardım için deniz yoluyla sefere çıkanlara yönelik korsan eşkıyalık faaliyeti yapanların da Rabbim güçlerini ve takatlarını sonlandır ya.
1: Yerlerin dibine geçir.
0: Amin.
1: O kardeşlerimizin yaptığı bu güzel cihadı da onların hanesine en büyük sevap olarak kaydet ya Rabbi diyoruz. El Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Araf Suresi 44 ila 53. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalardan tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdiremeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi
14: Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
13: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
11: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
18: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü küfür kavramını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 176 ve 177. ayetler.
5: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.
3: Nisa suresi 46. ayet.
6: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, raina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
3: Lokman suresi 23. ayet.
4: Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
3: Rum suresi 44. ayet.
7: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar.
3: Nahl suresi 106. ayet.
8: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
3: Fatır suresi 39. ayet.
5: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.
3: Nisa suresi 137. ayet.
9: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
3: Maide suresi 41. ayet.
10: Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahiret

0: Ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O

0: mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar da şöyle derler. Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler. Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak
1: eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Biz günahkarız. Biz isyankarız. Lütfüne layık değiliz. Günahlarımız aşkındır. Sana dönerken bile hakkımız yoktur belki. Ama senden başka dönülecek makam, mevki, melcete yoktur ya Rabbi. Kapına gelmiş, kapına sığınmış, kapından imdat bekleyen şu kullarını ümitsiz döndürme ya Rabbi. Ya Rabbi, evlerinde hasta yatan bütün kardeşlerimize Şafi isminle tecelli et. Şifa enna yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin

Aiful İşaret Tefsiri Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayetler.

كله.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz.

102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Yusuf Suresi 99. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf anne ve babasını kucakladı ve onlara "Buyurun, Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin," dedi. Onlar şehre girerken ortaktılar. Fakat güven hususunda birbirlerinden farklıydılar. Anne ve baba sıkıntıdan uzak oldukları için Hazreti Yusuf'la baş başa kaldılar. Yarın da onlar mağfirete ulaştıklarında böyle olacaklardır. İnsanlar cenneti bulmada müşterek olsalar bile yakınlık divanında birbirlerinden ayrışırlar. Dünyada kötülük işleyenlerin ayrı olarak safa ehline hakka yakınlık tahsis edilir. Yusuf Suresi 100. Ayet. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi Yusuf'a secde ettiler. Saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın tevilidir, yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkarıp sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." Hazreti Yusuf herkesi kendi mahalline yerleştirdi. Babasını tahtın üzerine çıkardı. Kardeşlerini kendi yerlerine yerleştirdi. Ona secde ettiler. Bu secde o insanların adeti olduğu şekilde bir selamlama secdesiydi. Anne ve babasıysa zahirde secdeye kapanmıştı. Çünkü secde ettiler sözü hepsinin davranışını bildirir. Nitekim Yusuf da rüyası hakkında şöyle dedi: "Ben 11 yıldızı, güneşi ve ayı bana secde edici olarak gördüm." Burada da şöyle dedi: "İşte bu daha önceki rüyamın tevilidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." Hazreti Yusuf Allah'ın ihsanına şahitlik ederek ona şükretmişti. Nimete şahit olan şükreder. Nimet vereni görense ona hamd eder. Hazreti Yusuf daha uzun bir süre tuttuğu için daha az süre kaldığı kuyu yerine hapsi zikretti. Bir yorumda kuyuyu zikretmeyişinin sebebi kardeş

eşlerinin hatasını hatırlamamak istemesiydi. Adamlar zaten mahcuptular. Bir yorumda Hazreti Yusuf, "Hapis bana onların beni çağırdığı işten daha sevimli gelir" dediği için hapsi zikretmişti. Bir yorumdaysa kuyunun içerisinde şefkate muhtaçtı. Başlangıçta olana şefkat gösterilmiş, hapisteyken bu şefkati halinin gücü sebebiyle yitirmişti. Öyleyse zayıfa şefkat gösterilirken, güçlüye bulunduğu hal sebebiyle şiddet gösterilir. Bu manada şair şöyle demiştir: "Bana kızacağın yerde beni mutlu ettin. Öyle söz söyledin ki bana genişlik verdi. Bir çarem yokken benden el çektin. Yaptığını uzaktayken yaptın. Sizi çölden getirdi. Anne babasını görmekle mutlu olduğu gibi, kardeşlerini görmekle de mutlu olduğuna işaret edilir. Kardeşleri ona sıkıntı vermiş olsa dahi, kardeşlik sıkıntıdan önce gelir. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra..." Burada Hazreti Yusuf onlar adına bir tür mazereti dile getirdi. Onların yaptıklarının şeytanın vesvesesinden olduğunu söylemiş, sonra bununla yetinmeyerek şöyle eklemiştir: "Benimle kardeşlerimin arasına." Yani şeytan onlara ulaşma yolu bulduğu gibi bana ulaşma yolu da bulmuştur. Sonra tevhidin hakikatinden konuşarak şöyle demiştir: "Rabbim dilediği kimselere karşı lütufkardır. Allah lütfuyla onları korumuş ve kardeşleri Yusuf'u öldürmemiştir." Yusuf Suresi 101. Ayet. "Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana hadiselerin tevilini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim, benim dünyada da ahirette de velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat." Min edatı kısım ve parça bildirir. Çünkü bütün mülk sadece Allah'a aittir. Bir görüşe göre işaret edilen mülk iki kısma ayrılır. Birincisi velayet bakımından olan zahirdeki mülkken, öteki nefsi hakkındaki mülktür. Böylece kadın kendisini davet etmişken, nefsinin arzu ettiği şeyi yerine getirmeyerek nefsine hakim olabildi. Bir görüşe göre yaratılmışların bütün mülkleri, yaratılmışlara istila olmak anlamına gelmez. Gerçekte yaratılmış için mülk sahibi olmak, ahlakın temizliği demektir. "Bana hadiselerin tevilini öğrettin." Tevil, seçkinlere aitken, ayetin tefsiri, avama ait bir iştir. "Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada da, ahirette de velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat." Burada gökleri ve yeri yaratan ifadesi bir övgüdür. "Benim canımı Müslüman olarak al" ise bir duadır. Hazreti Yusuf övgüyü duadan önce getirmiştir. İşte dostların davranışı böyledir. Sonra şöyle demiştir: "Sen dünyada ve ahirette benim velimsin." Bu ifade ise sırrı başkalarından gizlemeye işaret eder. Bir yoruma göre bu ifadenin anlamı şudur: "Dünya ve ahirette onun bilgisini deruhte eden sensin. Benim iki diyarda da senden başka kimsem yoktur. Benim canımı Müslüman olarak al." Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Yusuf'un kemalden sonra ancak zeval geleceğini anladığı söylenir. Bu nedenle Hazreti Yusuf Hakk'ın katına çekilmeyi talep etti. Bir görüşe göre özlem ve iştiyakın emarelerinden birisi de tıpkı Yusuf gibi afiyet halindeyken ölümü özleyebilmektir. Hazreti Yusuf kuyuya atıldı. "Benim canımı Müslüman olarak al" demedi. Değersiz bir şekilde satıldı. "Benim canımı Müslüman olarak al" demedi. Senelerce hapsedildi. "Benim canımı Müslüman olarak al" demedi. Onun adına iktidar kemale ererek

0: işleri düzene girdiğinde, kardeşleri secde edici olarak yanına geldi. Anne ve babasını onların karşısında tahta oturttu ve şöyle dedi: "Benim canımı Müslüman olarak al." Buradan Hazreti Yusuf'un Allah'a kavuşmayı özlediği anlaşılır. Üstad Ebu Ali Eddakkak'ın şöyle dediğini duydum: Hazreti Yusuf, Hazreti Yakub'a şöyle demiştir: "Biliyorsun ki biz ölümden sonra kavuşacağız. Böyleyken niçin bu kadar ağladın?" Hazreti Yakup şöyle cevap verdi: "Evladım, burada pek çok yol var. Korktum ki ben bir yoldan giderim, sen başka bir yoldan gidersin." Bu söz üzerine Hazreti Yusuf, "Allah'ım, benim canımı Müslüman olarak al," dedi. Bir yoruma göre Hazreti Yusuf, "Benim canımı Müslüman olarak al," deyince Hazreti Yakub'un şöyle demesi yadırganamazdı: "Oğlum, beni bırak. Uzun ayrılık süresince özlediğim insanla kavuşmaktan şifa bulayım. İçeri girer girmez bana 'Benim canımı Müslüman olarak al' sözünü işittirme."
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yunus Suresi 11 ila 20. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerini bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar

0: inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya, diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 88. ayet.
6: Şuayb şöyle dedi: ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerine isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece

0: onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır.
1: Enbiya Suresi 107 ila 112. ayetler.
2: Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayırım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır dedi.
1: Ahzab suresi 56 ve 57. ayetler.
3: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Taha Suresi 105 ila 115. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaz.

0: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy.

Yunus Suresi 1-4. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz O, yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için O'nu, yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını verip Allah'a ve ahiret gününe

hiçbir şey elde edemezler. Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Başkasının iyiliğini ve mutluluğunu kendine tercih etmek, başkasının ihtiyacını kendi ihtiyaçlarından önde tutmak, Müslümanın en güzel örneklerinden biridir. Bu fedakarlıkların değer kazanabilmesi için başkalarından maddi ve manevi bir karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması gerekir. Yüce Rabbimiz, iyiliği başa kakan çıkarcı insanların iç alemlerini bu örnekle anlatmıştır. Onlar iyi kalpli insanlar olarak görünse de kalpleri sert bir kaya gibidir. Bu insanların menfaatleri kesilince göstermelik merhamet ve iyilik duyguları da yok olur. Kalpleri kas katı kesilerek her türlü kötülüğü yapabilecek hale gelirler. Kişinin iyilik ettiği kimseden maddi ve manevi bir karşılık beklemesi, iyiliğini başa kakması ve karşıdakini sıkıntıya sokması caiz görülmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez buyurarak, yapılan iyiliği başa kakmanın cennete girmeye engel olduğu hususunda uyarmıştır. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan iyilik, öncelikle Allah'a şüphe barındırmayan bir imanı ve samimiyeti gerektirir. Böylece Yaradan'ı sevdiğimiz için kulunu da severiz. Kullar dara düştüğünde gerekli dayanışmayı göstermek bu sevgi ve samimiyetin neticesidir. Rabbimiz iyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma buyurmuştur. Burada asıl olan iyilikleri karşılık beklemeden yapmaktır. Yüce Allah'ın rızası da bundadır. Karşılıksız yapılan iyiliklerin Allah katında mükafatı çok büyüktür. Yapılan iyiliği başa kakmama, Müslümanın Allah'a tevekkülünün ve güveninin bir sonucudur. Tevekkül, Allah'a güvenmeyi ve tam teslimiyeti gerektirir. İmanın güçlenmesi de buna bağlıdır. Müminler rızkın, kendilerine isabet eden fayda ve zararın Allah'tan geldiğine inanırlar. Böylece Allah'a yönelirler ve O'nun istediği gibi kul olmaya gayret gösterirler.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Akkış. Hicr Suresi 26 ila 44. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi. İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Abese Suresi 33 ila 42. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz.

0: Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği Esma-i Hüsna her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Kavramların hakikati.
2: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tekvir Suresi 1-13. Ayetler.
4: Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman,
2: Müzzemmil Suresi 14-18. Ayetler.
5: Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz sizin üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız, bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz, savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az

0: gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğrudur.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: آمين. الحمد لله ثم وثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب. Söz ne kadar güzel olsa da, söylense de, geçerli olanın amel olduğunu, uygulama olduğunu biliyoruz. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayetine muhatap olmamak için söylediklerimizi yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu istikamette Rabbim, kalpler senin elindedir. Kalplerimizi Hakk'a ve razı olduğun neler varsa onlara yönlendirmeni istiyoruz. مُكَلِّبُ الْقُلُوبُ olan Mevlamız olarak kalplerimizi Hakk'a ve hidayete yönlendir ya Rabbim.
1: Amin.
0: Azalarımızı da o kalplerimizin kumandasında, vazifelerimizi yapma hususunda neler yapmamız gerekiyorsa onları yapma istikametinde bil fiil muvaffakiyetle sonuçlanacak salih amellerde muvaffak kıl ya Rab.
1: Amin.
0: Başkalarının unuttuğu, bilmediği bu sıla-i rahim görevinin bitmediğini, tükenmediğini, unutulmadığını gösterecek şekilde bu vesileyle bize yüklediğin görevleri yerine getirmeye de bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu vesileyle İslam'ın güzelliklerinden diğer insanların da haberdar olmasını lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu sıla-i rahim anlayışı içerisinde esasen imanda kardeş olduğumuzu bilerek bu kardeşliğimizi geliştirecek, genişletecek anlayışın sıla-i rahim görevi olduğunun şuur ve idrakiyle bu hususta bize yüklediğin görevleri yerine getirmeye bundan sonraki hayatımızda da bizi muvaffak eyle ya Rab. Muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Muvaffakun bil hayır. Hayırda muvaffak olanlar kervanına bizi de dahil eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi senin yolundan çevirecek her çeşit şeytanın tuzağına düşmekten sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her gün mümince, müslümanca yerine getirmek durumunda olduğumuz başta namaz ibadeti olmak üzere bütün dini görevlerimizi yerine getirmede bizi muvaffak kıl ya Rab.
1: Amin.

0: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana Tanrınızın tek Tanrı olduğu vahyedilmiştir. Doğruca O'na yönelin. O'ndan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar, onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

merhameti. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvette erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kavminin cevabı ise sadece çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı

0: tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüz idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şu Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahiy ettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hud Suresi 89 ila 95. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç, uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirete yapılacak hazırlığın nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr suresi 18. ayet.
3: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Haç suresi 17. ayet.
4: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: Bakara suresi 110. ayet.
5: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: Yasin suresi 12. ayet.
6: Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
1: Kıyamet suresi 13. ayet.
7: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Leyl Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaradana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren, en takvalı, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse, o ateşten uzak tutulacaktır. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

فسوف يعلمون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün olmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Bakara Suresi 183.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayet.

0: Bulunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede selat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretul Munteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli, yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir. Abdurrahman bin Kab el-Ensari'nin babası

durumu İslam bilginlerinin zihnini epeyce meşgul etmiştir. Ruh, insan bedenine hayat veren ilahi nefes olarak düşünülürse, ölüm de o ruhun yine Allah'ın emriyle kabz olunması anlamına gelecektir. Hadis kaynaklarımızda da daha çok ölüm sonrası ruhun durumuna ilişkin malumatlar mevcuttur. Ebu Seleme vefat ettiğinde açık kalan gözlerini kapattıktan sonra, "Ruh kabz edildiği vakit onu göz takip eder" buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, onun için şöyle dua etmişti. "Ey alemlerin Rabbi, kabrini genişlet ve onu kendisi için aydınlat." Ölümle birlikte bedenin çürüyüp yok olacağı gerçeği göz önüne alındığında, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam bu duası, insan için ölümünden sonra huzur veya huzursuzluğun ruhsal düzeyde devam edeceği gerçeğini ifade etmektedir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Dünyada Allah'a inanmış ve güzel davranışlar sergilemiş olan bir insan ile çirkin işler yapan birinin ölümden sonraki vaziyetlerini şu şekilde sembolize etmektedir. Melekler ölüm döşeğinde olan kimsenin yanına gelirler. Ölen kişi iyi biri ise melekler, "Ey güzel bedendeki güzel ruh, övgüyü hak ederek cesetten ayrıl ve öfkeli olmayan Rabbin rahmet ve merhametiyle mutlu ol" derler. Ruh bedenden çıkıncaya kadar ona böyle söylenir. Sonra o ruh göğe yükseltilir ve gök kapısı onun için açılır. Sonra "Bu kimdir?" diye sorulur. Onu götüren melekler "Falan kimsedir" derler. Ardından "Güzel ruha merhaba, o güzel bir cesetteydi. Övgüye layık olarak buraya gir ve öfkeli olmayan Rabbin rahmet ve merhametiyle mutlu ol" denilir. Sonra Allah'a kavuşacağı göğe götürülünceye kadar ona devamlı olarak böyle söylenir. Bu, salih kişinin tam aksine ölüm döşeğindeki kötü bir adam ise, bu sefer melek, "Ey pis cesette olan pis ruh, çık oradan, yerilmiş olarak çık ve kaynar su, cehennem halkının irini ve bunların misli çeşitli başka azap ile müjdelen" der. O ruh bedenden çıkıncaya kadar kendisine böyle söylenir. Sonra o kötü ruh göğe çıkarılır. Fakat gök kapısı ona açılmaz ve onun kim olduğu sorulur. "Falancadır" diye cevap verilince, "Kötü ruha esenlik yoktur. O kötü bir bedendeydi. Kınanmış olarak geri dön. Çünkü sana göğün kapıları kesinlikle açılmayacaktır" denilir. Ve bunun üzerine o ruh gökten yere gönderilir ve sonra cesedin bulunduğu mezara varır. İşte Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam ölüm sonrasına ilişkin işaret ettiği iyi ile kötü arasındaki bu fark, geniş ve sınırsız gökyüzü ile daracık bir kabir arasındaki fark gibidir. Tertemiz, iyi ruhlar için olabildiğince sınırsız bir mutluluk ve özgürlük, çirkin olanlar için ise tam bir hapis hayatı. Nebinin aleyhissalatu vesselam, "Kabrin kişi için ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olabileceğini" söylediği bir başka hadisinde de ifade ettiği gibi, bedenin yok olmasıyla başlayıp ahirete kadar devam edecek süreçte kendisine önceden ölümünün hemen akabinde mutlu sonu gösterilen inanmış iyi insanlar ruhsal olarak bir ferahlık hissedecek. Buna karşın çirkin davranış

0: davranışlar sergilemiş olanlar daralacak, ruhsal olarak büyük bir ızdırap duyacaklardır. Tıpkı suçlu olduğunu bilen birisinin mahkeme salonuna çıkmadan önce gözaltında tutulduğu süreçte yaşadığı ruh hali gibi. Resulullah aleyhissalatu vesselam müminin bu süreçteki ruh halini bir başka hadisinde şöyle dile getirmektedir. Müminin ruhu kendisinin dirileceği kıyamet günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen bir kuş gibidir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hakka Suresi 11 ila 37. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar. Kolaylık

0: rahatlıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Muhammed Suresi 1-11. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak, Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz.

0: Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Kavramların Hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini şu ayetlerle beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ali İmran Suresi 104. Ayet.
2: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
0: Bakara Suresi 110. Ayet.
1: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
0: Nisa Suresi 127. Ayet.
3: Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.
0: Mü'minun Suresi 57-61. Ayetler.
4: Rablerinin azametinden korkup titreyenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, Muttefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hadi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, alemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kıldığın Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden ve bağlılığımızdan haberdar eyle Allah'ım. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah'ım. Ya Rab, bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma. Cennette ona komşu eyle Allah'ım. Peygamberimizin ehli beytine, güzide ashabına ve ahlakına hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Bizlere eşsiz hatıralar bırakan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti Hacer annemize ve bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle bizleri onların yolunda yürüyelim.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Neml Suresi

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Leyl Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Love Radio her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
4: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
5: Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi, tabi'in alimlerinden Mücahit İbni Cebr, Peygamber Efendimiz gibi yaşamaya özen gösteren Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bir halini şöyle anlatıyor. Bir defasında Abdullah İbni Ömer'le beraber yolculuk yapıyorduk. Yolda bir yere doğru gitti. Sonra geri dönüp geldi. Ona niçin böyle yaptığını sordular. Şu cevabı verdi. Peygamber Efendimiz'le buradan geçtiğimiz bir gün onun böyle yaptığını görmüştüm. Ben de aynını yaptım. Cabir, onun böyle söyleyerek ne demek istediğini anlamıştı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yaptığı her şeyin bir manası olduğunu düşünür, bir şeyi neden yaptığını bilmese bile onun gibi davranmaya çalışırdı.

0: coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular

0: adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Âlâ Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü amel defteriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de şunlar

0: beyan etmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İsra Suresi 71. Ayet.
2: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
0: Hakka Suresi 18-29. Ayetler.
3: O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti.
0: İnşikak Suresi 7-9. Ayetler.
4: Kime kitabı sağından verilirse, hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, sevinçli olarak ailesine dönecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Âl-i İmrân Suresi 47 ila 54. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinize ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım. Sana

aşırı şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas suresi 36 ila 43. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık." dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler." dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum." dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa Suresi 65 ila 70. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişme

0: Şüpheli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Kavi, El Metin. Güçlü, kuvvet sahibi, metanet sahibi. Allah her işinde güçlü, yaptığı her şey metindir.

Allah'ın kudretini anlatmak üzere zikredilen iki isim El-Kavi ve El-Metin'dir. El-Kavi, kuvvet kelimesinden türetilmiştir ve güçlü, kuvvetli demektir. Bu isimle ismin kaynağını teşkil eden mastar dualarda sıkça zikredilir. Allah El-Kavi'dir. Yani yeryüzündeki bütün gücün ve kudretin kaynağı olduğu gibi gerçek anlamda kuvvet sahibi de O'dur. İbadetin maksadı gücün ve kudretin sahibinin Allah olduğunu idrak etmektir. Allah mutlak kudret ve kuvvet sahibidir. Bu yönüyle dualarda La havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur denilir. Bu dua kelime-i tevhidin tefsirlerinden birisi kabul edilebilir. Çünkü Allah muktedir olduğuna göre ondan başka güç ve kudret sahibi yoktur. Allah'ın kuvvetinin bir yönü onun zıtları toplamasıdır. Bu durumda Allah sadece belirli bir fiil tarzının değil, alemdeki her fiilin kaynağıdır. Sufiler, insanın kudretle sınavını önemli ele alarak bütün yaratılmışlar arasında insanın güç sahibi olma vehminde bulunduğunu söylerler. İnsan kendisinde kudret gören varlıktır. Bu durum onun ilahi surette yaratılmasından kaynaklanır. Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili bir rivayet tasavvuf metinlerinde sıkça anlatılır. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Öte yandan sufilere göre El-Kavi isminin zikredilmesi insanın güç iddiasıdır. Bir rivayet şöyledir. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Adem'e Kabe'yi tavaf etmenin rükünlerini öğretirken kendisine şöyle demiş. Biz sen yaratılmadan binlerce sene önce beyti şu şekilde tavaf ederdik. Hazreti Adem şöyle demiş. Siz beyti tavaf ederken ne okurdunuz? Cebrail şöyle demiş. Biz Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah münezzehtir. Hamd onadır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah tek büyüktür diyerek Allah'ı tesbih ederdik. Bunun üzerine Hazreti Adem, ben buna ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur. O Ali ve azimdir. Sözünü ekleyeceğim demiştir. Böyle zikretmek Hazreti Adem'e tahsis edilmiştir. İnsanın güç sahibi olduğu vehminde bulunması, onun ilahi surette yaratılmış olması

var eden ilahi isimdir. Öte yandan El-Metin ismi de bu anlattıklarımıza yakın anlamdadır. Allah'ın metin olması, metanet sahibi olması demektir. El-Metin, şiddet ve metanet sahibidir. Hiç kuşkusuz Allah hiçbir işinde herhangi bir yardıma muhtaç değildir. Fiillerini yaparken kimseden yardım istemez. Bu anlamıyla metanet Allah'ın yaptığı işleriyle ilgilidir. Mümin içinse Allah'ı hatırlamak, ona tevekkül etmek ve bağlanmak demektir. Bu durumda insan için metanet, güçten sıyrılmak ve bağlanmak demekken Allah için her işinde tamlık ve gücün bulunması demektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek

0: da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa, onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit, yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Cuma Suresi 5 ila 7. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz hadi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Şura Suresi 20 ila 23. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'dan.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de abdest ve gusülle ilgili şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 6. Ayet.
3: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

فاصبر إن وعد الله حق فإما

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara, ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürülecek.

0: gönderenlerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
2: Kasas suresi 21. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Enam suresi 80 ila 83. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Hakka Suresi 38 ila 52.

0: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an gerçek, kesin bilgidir. O halde sen Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
3: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzıhal etti. Rabbi şöyle buyurdu, kullarımı gece harekete geçir, kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kefalet, temelinde hasbilik olan ve karşılıksız bir yardımlaşma şeklidir. Kimi zaman ticari ilişkilerde peşin alışverişin mümkün olmaması, kimi zaman da insanlar arasındaki ilişkilerde güveni temin etme ihtiyacı, bu şekilde bir uygulamayı gerekli kılmaktadır. Bir başka deyişle kefalet, iki tarafın yanına üçüncü bir şahsın müdahil olup, ihtiyaç halindeki insanlara güç ve güven vermesi anlamına gelmektedir. Asıl borçlunun herhangi bir şekilde ahdini yerine getirememesi durumunda kefil devreye girecek ve onun sıkıntısını giderecektir. Veyahut güven eksikliğinden dolayı borç isteyen birine yardımcı olmaya çekinen kişi, kefilin devreye girmesiyle rahat davranabilecektir. Dolayısıyla kefalet, ortaya çıkabilecek zararları ve beklenmedik mağduriyetleri gidermek için başvurulan bir yöntemdir. Bu sayede insanlar endişesiz bir şekilde güven ve istikrar eşliğinde ilişkilerini geliştirecek, faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Kefalet uygulamasında kefil, kefil olunan kişi ve alacaklı arasında hukuki olduğu kadar insani ve ahlaki bir bağ da kurulmaktadır. Her ne kadar bazı insanlar başı ayıplanma, ortası pişmanlık, sonu da borç ödemektir diyerek kefil olmaktan kaçınıyor ve güya kendilerini emniyete aldıklarını düşünüyorsalar da bizlere örnek teşkil eden sahabe kefaleti böyle değerlendirmemişti. Örneğin sahabeden Kabisa bin Muharik bir başkasına kefil olmuş, önemli miktarda borç üstlenmiş ancak ödemede zorlanınca başvurabileceği en yakın merci olarak Allah Resulüne gitmişti. Durumu izah

0: kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana dek istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi haramdır ey kabisa. Böyle bir şekilde elde edilen malın sahibinin yediği haramdır. Kabisa, zor durumda kalan birine yardım etmek için kefil olmuştu. Fakat borç üzerine kalmış ve onu ödeyememişti. Ancak o, keşke bu işe hiç girmeseydim deyip üstlendiği borcu ödemekten vazgeçmemişti. En yetkili merci olan Allah Resulüne başvurmuş, derdini anlatmıştı. Kutlu Nebi, onun talebini makul karşılamış ve yardım edeceğini bildirmişti. Böylece fedakarlık yaparak insanlara kefil olanlara beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında destek olunması gerektiğine işaret etmişti. Kefalet, borçlunun istemesiyle gerçekleşebileceği gibi teberru, yani karşılıksız bağış türünden bir muamele olarak kabul edilmesi hasebiyle kefil bu sorumluluğu kendiliğinden de yüklenebilir. Müslümanların güvenilirliği esas alındığından çoğu zaman sözlü kefalet yeterli görülmüştür. Ancak günümüzde değişen şartlara göre İslam açısından sakıncası bulunmayan başka güvencelerle de tarafların haklarını garantiye almak için gerekenler yapılabilir. Nitekim hukuki bir akit olan kefalet uygulaması, İslam tarihinde Hazreti Peygamber zamanındaki şekilleriyle sınırlı tutulmamıştır. Tarafların mağdur olmaması bakımından kefaletin noter ve benzeri yazılı ve resmi yollarla yapılması, uygulamanın daha da sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Hazreti Peygamber'in uygulamalarından devlet tarafından görevlendirilen vekiller aracılığıyla da kefalet işlemlerinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber, kendisine yardım talebiyle aç ve açıkta kalmış biri gelirse Bilal'e borç para bulup onu giydirmesini, yiyecek vermesini emreder ve kendisi de bizzat o borca kefil olurdu. Bilal de gider, borç para bulur, bu kişilerin ihtiyaçlarını giderir, sonra bu borç devlet hazinesinden ödenirdi. Bireyler arası kefalet dostlar arasında gerçekleştiğinden, bu vesileyle bir dayanışma sağlandığı gibi, dostluk ve kardeşlik bağları da pekişir. Ayrıca bu dayanışma kişiyi Allah katında da değerli kılar. Nitekim sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir insan kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kehf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini,

0: Ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 32 ila 44. Ayetler.

للصرح فلما رأته حسبته لج

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir beşer olduğunu şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kehf Suresi 110. Ayet.
4: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Fussilet Suresi 6. Ayet.
3: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Nisa suresi 92 ila 96. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yunus Suresi 31-40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "Onlar artık imana gelmezler" sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki, Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da Hak'tan çevriliyorsunuz? De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan Hakk'a iletecek olan bir kimse var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, Hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup, başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat O, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı, Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır, öyle değil. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. İçlerinden öylesi var ki ona Kur'an'a inanır, yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet

0: kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tevbe Suresi 111 ila 112. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.

0: Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Nifak, küfrü örtmek.

Medine'de bulunan Evs ve Hazreç kabileleri aralarındaki anlaşmazlıklara son vermek istiyorlardı. Bu yüzden Hazreç kabilesinin reisi Abdullah bin Übey bin Selul'ün liderliğinde birleşmek üzereydiler. Bu sırada Allah Resulü'nün Medine'ye hicreti gerçekleşti. Abdullah bin Übey bu olaydan çok rahatsız oldu. Ama şartlar onu İslam'a girmeye mecbur kıldığı için bu dine girmiş göründü. İçindeki haset ve kin duygusuysa günden güne büyüdü. Bundan sonra gizli bir şekilde ve dolaylı yollarla sürekli bu kinini dışa vurmaya çalışacaktı. Tabii ki bu arada Hazreti Peygamber'e ve müminlere şirin görünmeyi de ihmal etmeyecekti. Nitekim o bazen Hazreti Peygamber'e iltifat ediyor, onu dinlemeleri ve emirlerine itaat etmeleri için yanında bulunanlara tavsiyede bulunuyordu. Medine'deki Yahudilerden Beni Kaynuka kabilesi Bedir Savaşı sonrasında önceden varmış oldukları antlaşmalara uymamaya başlamışlardı. Hazreti Peygamber onlara karşı harekete geçince Abdullah bin Übey Hazreti Peygamber'in zırhından tutmuş ve "Allah'a yemin olsun ki müttefiklerimizi affetmedikçe seni bırakmam. Çünkü onlar düşmanlarımızla yaptığımız her savaşta yanımızda yer aldılar." demişti. Bu esnada mescitte bulunan Müslümanlar eteğinden tutarak onu susturmuşlardı. Toplum içinde küçük düşürüldüğünü düşünen Abdullah, öfkelenerek mescidi terk etmişti. Sonradan özür dilemesi istense de öfkesi dinmemiş ve özür dilemeyeceğini söylemişti. Abdullah bin Übey, Uhud Savaşı öncesinde de bir bahane bularak 300 kişilik grupla savaş meydanından ayrıldı. Bu tavrıyla onun nifakı artık kesin olarak anlaşılmıştı. Beni Nadir olayında da açıkça Müslümanlara karşı tavır almış, Yahudilerle gizli işbirliğine gitmişti. Mustalikoğulları gazvesinde ise Ensar ve Muhacirlerden iki Müslümanın tartışmasını alevlendirerek büyük bir fitne çıkarmış, bu sırada çıkan İfk hadisesinde fitneyi körükleyerek hem Hazreti Peygamber'e hem de Müslümanlara büyük sıkıntılar yaşatmıştı. Kendisini şehrin büyüğü görerek küçümsediği muhacirleri Medine'den çıkaracaklarını söylemişti. Bu olaylar sırasında inen ayetler isim vermeden münafıkların iç dünyalarını ve davranış biçimlerini ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kalplerinde hastalık olan münafıklara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Küfür, hakikatin üstünü örtmek, cehalete saplanıp kalmaktır.

artar durur. Her bir olay kalpteki bu manevi kire kir katar. Nifak içindeki insan Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, hatta kendisinden de şüphe eder. Her şeyi ve herkesi şüpheli görür. Nifak içinde bulunanlar samimiyetsizlikleri yüzünden dinin yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmışlardır. Yerine getirdiklerini ise asla gönülden yapmamışlardır. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Ayeti, nifak ehlinin tavrını açığa vurur. Onları bu tavra sürükleyen sebep, aslında peygamberimizi ve getirdiği Kur'an'ı benimsememiş olmalarıydı. Bu hususta kalplerinde şüphe barındırıyorlardı. Allah, içlerindeki nifak ve hıyaneti bildiği için, onları Resulü ile birlikte cihada çıkmaktan alıkoymuştu. Eğer onlar savaşa çıkmış olsalardı, Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirmiş olacaklardı. Nifak, bir ibadetin yerine getirilmesi istendiğinde yahut iyiliğe veya fedakarlığa çağrıldığında hemen kaçış yolları aramaya götürür. Münafıklar eğer istenen eylemi gerçekleştirmekten başka seçenekleri kalmamışsa, bu defa o işi gönülsüz yaparlar. İstemeyerek itaat edildiği, zorla infakta bulunulduğu içindir ki, şu ayette belirtildiği gibi böyle bir kulluk kabul görmeyecektir. Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. Nifak, insanın zorluk ve sıkıntılarla sınanma döneminde ortaya çıkar. Allah Teala şöyle buyurur: İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünür, korkar, boyun eğerler. Ama Rabbinden müminlere bir yardım gelecek olsa, o zaman mutlaka biz aslında hep sizinle beraber olduk derler. Allah gerçekten iman edenleri de, inanmış görünenleri, nifaka düşenleri de bilir. İbni Abbas'a göre onlar, Allah'ın dininden dönmeleri için bir baskıyla karşılaştıklarında hemen İslam'ı terk ederler. Bu husus şu ayette de vurgulanmıştır. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen küfre dönüverir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Nifak, bozgunculuğu iyilik olarak görmek ve kötüyü iyi göstermektir. Başka bir ifadeyle münafıklar doğruyu yanlış, batılı hak gösterirler. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denilince, hayır biz yalnızca ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten bozguncular onların ta kendileridir. Ama farkında değillerdir. Ayette onlardan bozgunculuk yapmamaları ve Allah'a isyan etmemeleri istenmiştir. Çünkü yerin, göğün, her şeyin düzeni itaatle sağlanır. Nifak, inançsızlığı gizlemek, inanır gibi görünmek ve Yüce Allah hakkında kötü zan beslemektir. Allah'ın rahmeti ve fetih müjdesi gibi konularda kuşku duymak ve ona gereği gibi dayanıp teslim olmamaktır. Ayrıca nifak, dünya menfaatini ve geçici kazancı ön plana çıkarmaktır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Kendine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Başına bir kötülük gelirse çehresi değişir. Nifak bir aldanmadır. Oyun ve eğlenceye dalmak, sürekli lezzet peşinde koşmaktır. Dünyada ve ahirette fayda sağlamayan boş işlerle ömrü tüketmektir. Münafıkların oyun ve eğlenceye daldıkları asıl konu dinleridir. Onlardan önce İsrailoğulları da böyle yapmışlardı. Nifak içinde olanlar, Yüce Allah'ı çok az anlayacaklar.

kalmışlar, özellikle namaza üşenerek kalkmışlardır. Onların diğer özellikleri ise ihtiyaçların giderilmesi konusunda infakta bulunmamak, insanlara yapılabilecek en basit iyiliklere bile engel olmak ve yapılan iyiliğe gösteriş katmak olmuştur. Nifak çıkarmaları, iyilik ve itaate yanaşmamaları sebebiyle kalpleri katılaşmıştır. Zamanla bu hastalık onların kalplerini kuşatmış, içlerinde olmayanı söylemişler, sonunda imandan uzaklaşarak küfre yaklaşmışlardır. Allah'ı ve ahireti unutmuş, en sonunda da kafir olarak ölüp gitmişlerdir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ankebut Suresi 8 ila 13. ayet.

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Kamer Suresi 23-40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik: şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz gündüzün çalışmak ve geçinmek için olduğunu bize kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İsra Suresi 12. Ayet.
4: Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
3: Neml Suresi 86. Ayet.
5: Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığı

0: Yaptıklarını gösteren deliller vardır.
1: Rum Suresi 23. Ayet.
2: Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Bakara Suresi 168 ila 176. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah sizi ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Ayn-Sin-Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah

0: onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları. Hazreti Yasir bin Amir radıyallahu anh, sahabi, İslam tarihindeki ilk erkek şehit, Yemenli Ans kabilesinin Yam koluna mensuptur. Yasir ile kardeşleri Haris ve Malik vaktiyle kaybolan kardeşlerini aramak için Mekke'ye geldiler. Haris ve Malik bir süre sonra memleketlerine döndüler. Yasir ise kalmayı tercih etti. Ve şehrin önemli ailelerinden, Mahşum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Muire'nin himayesinde Mekke'ye yerleşti. Ebu Huzeyfe onu Sümeyye bint Hubbat adındaki cariyesiyle evlendirdi. Bu evlilikten doğan Ammar, dönemin adetlerine göre annesine bağlı olduğundan köle statüsündeydi. Ancak Ebu Huzeyfe onu azat etti. Yasir ile Sümeyye'nin Ammar'dan sonra Abdullah ve Hureys adında iki oğulları daha oldu. Yasir ve ailesi Ebu Huzeyfe'nin cahiliye döneminde ölümüne kadar onun yanından ayrılmadılar. Hazreti Peygamber'in davete başladığını öğrenen Ammar, bir gün Suheyb bin Sinan'la birlikte Darül Erkam'a giderek onu dinledi ve Müslüman oldu. Babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeşi Abdullah da onun yönlendirmesiyle İslam'a girdiler. İlk Müslüman olan 40 kişi arasında kaydedilen Yasir ailesi, fakir ve korumasız olduklarından Mekkeli müşriklerin önce sözlü, ardından fiili saldırılarına maruz kaldı. Bundan da sonuç alamayan müşrikler, özellikle de Yasir'in Mekke'ye yerleşmesine vesile olan Ebu Huzeyfe'nin yakınları işkence yoluna başvurdular. Yasir ile hanımı Sümeyye, İslam tarihindeki ilk iki şehit olarak anılma şerefine erişmişlerdir. İlk Müslümanlar içinde Hazreti Ebu Bekir gibi aslen Mekkeli olup da kendilerini koruyacak kimseleri bulunanlar nispeten emniyette oldukları halde Mekke'ye sonradan gelip velayet yoluyla yerleşen kimsesizler ve köleler İslamiyet'i seçtikleri için müşriklerden ağır işkence görüyorlardı. Bunların içinde en çok eziyet görenler Yasir ve ailesi, Habbab bin Eret, Süheybi Rumi ve Bilal-i Habeşi gibi isimlerdi. Yasir ailesinin velayeti Ebu Huzeyfe'nin ölümünden sonra yeğeni olan azılı müşrik Ebu Cehil'e geçmişti. O ve Mahzum oğullarının diğer üyeleri Yasir, Sümeyye ve Ammar'a sürekli işkence ediyorlardı. Her gün üzerlerine demir zırhlar giydirip kızgın güneşin altında saatlerce bekletiyorlar. Hava serinleyince de yanlarına gelip türlü hakaretlerde bulunuyorlardı. Bir gün Yasir ve ailesi Mekke'nin dışındaki bir yerde işkence görürken Hazreti Peygamber yardım etmek için oraya geldi. İşkence altında bulunan Yasir Hazreti Peygamber'e "Bu işkence hiç bitmeyecek mi?" diye sorunca Resulullah "Sabret.

0: öldürüldü. Böylece İslam'ın ilk kadın şehidi oldu. Onu hemen ardından Yasir de işkence ile şehit edildi. Ve İslam tarihindeki ilk erkek şehit olma şerefine erişti. Hazreti Peygamber, Yasir ailesinin İslamiyet'in ilk yıllarındaki fedakarlıklarını daima hayırla anmış, Bedir gazvesinde Ebu Cehil öldürüldüğü zaman Ammar'ı yanına çağırıp "annenin intikamı alındı" diyerek teselli etmiştir. Yine sonraki yıllarda Ammar'la konuşurken ona "Sümeyye'nin oğlu" diye hitap etmiş ve bu ilk şehitlerin hatırasını canlı tutmuştur.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Fussilet Suresi 33 ila 36. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara

0: yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Cuma Suresi 9 ila 11. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü münafıkların vasıflarını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 204 ila 206. ayetler.
7: İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
5: Nisa suresi 142 ila 145. ayetler.
8: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde

0: uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Enam suresi 1-10. ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını ecel takdir eden ancak O'dur. O'nun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip

0: Ellerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirdiysek ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya, dediler. Eğer biz melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey azap kuşatıvermişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Bozan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
3: Euzubillahi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz

0: Dilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 44. bölüm. Yenilgi.
1: Sen Hamza'yı öldürdün ya. Sana ne kadar ödül versem azdır Vahşi. Sen içimdeki intikam ateşini söndürdün ya. Sana ne kadar ödül versem azdır Vahşi bin Harp. Şimdi de onun, Hamza'nın ciğerini sök ve bana getir.
2: Emriniz olur hanımım. Buyurun hanımım, alın.
1: Al bu altınları Vahşi. Ey Kureyşliler, bu elimdeki peygamberin amcası Hamza'nın ciğeridir. Aslan avcısı Hamza'nın ciğeridir. Bu Müslümanlar bizim ciğerimizi yaktılar. Biz de onların ciğerlerini vücutlarından çıkartacağız.
3: Halen Muhammed ölmedi, Ömer ölmedi, Ali ölmedi, Ebu Bekir ölmedi, Osman ölmedi. Onlar ölmeden Hamza'nın ölümünün bir anlamı olmaz.
4: Dağlara gittiler ya Ebu Süfyan. Peşlerinden gidemeyiz. Gitsek neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz.
3: İçlerinden kimler öldü, kimler sağ öğrenmemiz gerek.
0: Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen, Ümmü Süleym ve Ümmü Umare'nin de aralarında bulunduğu 14 kadın sahabi savaş alanına yiyecek ve su getirdi. Yaralıların tedavisiyle ilgilendi. Hazreti Fatıma babasının yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı ve kanamayı durdurmayı başardı. Hazreti Ali, Resul-i Ekrem'in yaralarını yıkamak için dağdaki tabii havuzlardan kalkanına su doldurarak getirdi. Resulullah yaralı olduğu için öğle namazını oturarak kıldı. Sahabiler de ona uyup kıldılar namazlarını.
5: İyisin ya Allah'ın Resulü. Bir şeyin yoktur ya.
1: İyidir. Ya Ömer, iyidir.
6: Allah'ın Resulü amcası Hamza için gözyaşı döker. Onu öldürdüler. Onu kalleşçe uzaktan atılan bir mızrakla öldürdüler. Onun ciğerini dışarı çıkardılar. Burnunu kestiler.
7: Ölüye bile saygı kalmadı onlarda.
5: O Allah'ın aslanıydı. Kardeşimizdi. Ya Resulullah. Acın acımızdır.
6: O cennettedir. Allah yolunda ölmüştür. İslam'ın şehididir.
8: Musab bin Umeyr tüm Müslümanlar içinde en güzel giyinendi. Şimdi üstünü tam kapatmayan bir kefenle toprağa gidecek.
9: Ya Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Onları koru. Sen yücelerden yücesin.
0: Ebu Süfyan savaş alanından ayrılmadan önce Hazreti Muhammed'in Ebu Bekir ve Ömer'in sağ olup olmadığını merak ediyordu. Ve onların sığındığı tepelerin önüne gelip
3: Ömer bin Hattab, Ali bin Ebu Talip, orada mısınız? Ses verin. Kendinize yiğit dersiniz ama saklanırsınız orada. Yaşıyor musunuz? Ses verin.
0: Peygamber Efendimizin emriyle kimse cevap vermedi.
10: Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Üçü de ölmüş ve iş bitmiş.
0: Ebu Süfyan'ın bu sözleri üzerine Hazreti Ömer dayanamayıp
5: "Biz ölmedik. Yalan söyledin. Allah'ın düşmanı. Tüm herkes burada. Biz sağız."
3: Savaş sırayla olur Ömer. Bugün Bedir'in bedeli ödendi.
5: Evet ama eşit değiliz.
11: Zira bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir.

İslam ordusunun uğradığı yenilgi ve düşman tarafından şehitlere yapılan muamele Müslümanları üzüntüye boğdu. Medine'deki münafıklar ve Yahudiler ise sevinçlerini belli etmekten çekinmediler. İslam ve Müslümanlar hakkında küçültücü ifadeler kullanmaya başladılar. Hazreti Ömer, Resulullah'ın yanına gelerek Medine'de bu tür incitici davranışlarda bulunan münafık ve Yahudileri öldürmek amacıyla izin istedi. Hazreti Peygamber, Allah'ın İslam'a yardım edip onu üstün kılacağını belirttikten sonra Yahudiler için, "Onlar bizim zimmetimizdedir. Ben onları öldüremem. Münafıklar için de ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişiyi öldürmekten nehyedildim diyerek Hazreti Ömer'e izin vermedi. Resul-ü Ekrem Uhud şehitlerini her yıl ziyaret etmiş, onlara Allah'tan mağfiret dilemiş, vefatına yakın zamanda da şehitlere bir ziyarette daha bulunmuştur. Kendisinden sonra Hulefai Raşid'in ve diğer birçok sahabi de onun bu uygulamasını sürdürmüştür. Uhud gazvesi Müslümanlar için ders ve ibretle doludur. Resulullah her zaman olduğu gibi bu savaşta da istişareye önem vermiş, Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçuların onun emrine uymamaları ve yerlerinden ayrılıp ganimet toplamaya başlamaları savaşın seyrini değiştirmiştir. Ganimet elde etme arzusu Allah rızasını kazanmanın ve Hazreti Peygamber'e itaatin önüne geçmiş, bu durum yenilgiye yol açmıştır. Bu da zaferin sabırla ve kumandanın emirlerine itaatle kazanılabileceğini göstermektedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rabbim.

0: Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve dua dinlemek istiyorsanız Vav Radyo size yeter. Vav Radyo bir turkuaz medya kuruluşudur.
2: Aşr-ı Şerif okuyan Muhammed İsmail Demirel. Kehf Suresi 18 ila 22.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezler.

0: olacaksınız. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlak bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, dinden dönme, irtidat kavramıyla ilgili kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 108. Ayet.
3: Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur.
1: Ali İmran Suresi 86. Ayet.
4: İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.
1: Nisa Suresi 137. Ayet.
5: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir. Doğru yola iletecek de değildir.
1: Nahl Suresi 106. Ayet.
6: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'a inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
1: Muhammed Suresi 25. Ayet.
7: Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Aziz Celle Celalu, Celle Celalu. Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. Sen El-Aziz'sin. İzzet sahibi, her şeye galip olansın. Sonsuz ve çok değerli olan, en yüce izzet ve şerefin sahibisin. Sen çok üstün ve güçlü, hep galip ve kuvvetli, en şerefli ve en değerlisin. Asla aciz olmayan, kadri yücesin. Sen tek ilahsın. Rahmet kapısının tek sahibi, günahları çok bağışlayansın. Kuvvet ve galebe sahibi olan, asla mağlup edilemeyensin. Senin kuluna bahşedeceğin şeref ve izzet gibisini hiç kimse bahşedemez. Bizleri imanı kuvvetlendirdiklerinden, izzetinle şereflendirdiklerinden eyle. Hükmünde her daim galip olan, mutlak üstünlüğün, sonsuz izzet, onur, azamet ve şerefin sahibisin. Ey mutlak izzet sahibi olan Allah'ım! Bizleri isminin tecellisiyle şeref yâb ettiklerinden kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 18. cüz.

0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar ki zekatı öderler.

Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

0: Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.

İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik.
1: Sümme halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel

0: Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Sümme innekum ba'de zâlike lemeyyitun.
0: Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.
1: Sümme innekum yevmel kıyameti tub'asun.
0: Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.
1: Ve lekad halaknâ fevkakum seb'a.

hamdolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.

Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.

0: Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir.
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.''

0: غيره أفلا تتقون.
1: Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız? Dedi.

Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.

0: Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz.
1: قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi.

Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka, aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır.

Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de.

Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Diye öğüt veren bir peygamber gönderdik.

O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: o da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.

0: O öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?
1: Heyhate heyhate lima tu'adun.
0: Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak.

0: Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız.
1: قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır, dedi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

0: Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.
1: Ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yesta'khirun.
0: Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez. Onu geciktiremezdi.

Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun.''

Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular.

0: Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ
0: Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik.

Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.

Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.

Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının.

0: İnsanlarsa din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak.

kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. İnnellezîne hum min haşyeti rabbi.

0: Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,
1: اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
0: İşte bunlar hayırlı işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.

Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.

Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır.

Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.

0: مستكبرين به سامرا تهجرون.
1: Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceliğin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

0: Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.

bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.

0: Ey Muhammed, yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
0: Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.

0: Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik, yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.
0: Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar.

0: Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız.

0: O diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Bel kâlû misle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler.

Andolsun biz de bizden önce atalarımızla bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.

De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir?

0: Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de.
1: Bel eteynahum bil hakki ve innehum lekazibun.
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.

0: Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter.
1: İdfa billeti hiye ahsenus seyyi'e. Nahnu a'lemu bima yasifun.
0: Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz.

De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım," der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır.

0: sura üfürüldüğü zaman, işte o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

0: kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi? Der.

Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der.

günahlarımdan ey Rabbimiz. Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup vardı.

0: sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.
1: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
0: Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar.

Allah şöyle der: çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız.

Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.

0: Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler.
1: فَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: De ki Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine 100'er değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
0: Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşrikah ve zaniyetu la yenkihuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zalike alel mu'minin.
1: Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.

namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. İlle

Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Ve yed ra'u

kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır.

Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu?

O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır.

Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya.

Onlar, iftiracılar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında

Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. İzte

0: Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعَتُمْ

iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya.

İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu?

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
1: İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.

O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.

Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.

Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.

Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse, hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.

İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

0: Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.

Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن

Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlamasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. وَلَقَدْ

0: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.
1: Allah'ın

Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Allah'ın yüceltmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

Bütün bunları Allah kendilerinin yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.

İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir.

yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur.

0: والله عليم بما يفعلون.
1: Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.

Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder. Sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten, oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.

Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır.

Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür. Kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir.

0: aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Ama gerçek, verilen hüküm kendi lehlerindeyse boyun eğerek ona gelirler.

kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir.

aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.

Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait, size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.

Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler ki inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.''

Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin.

İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o.

0: Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Artık evlenme ümidi beslenmeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Leysa alel a'ma haracun

veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.

0: Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.

İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şeyi yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.

İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.

Kur'an, başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler.

Ey Muhammed, de ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Dediler ki bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya.

yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler.

Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

Giderse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir.

Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.

elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.

De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir.

Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vadidir.

Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla.

0: ذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler.

İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı sağmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız.

Siz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar, sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, sana binlerce hamdü sena ederiz. Allah'ım, sevgili elçin Muhammed Mustafa Efendimiz'e, iki alemin önderine binlerce salatu selam olsun. Allah'ım bizi peygamber ışığından uzak eyleme. Allah'ım bizi peygamber ahlakından uzak eyleme. Allah'ım, peygamberimiz öyle buyurdu: ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun ahlakından ders alabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Komşularla iyi geçinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Haramdan uzak durmayı nasip eyle ya Rabbi. Haram kazançtan, haram paradan şiddetle, böyle akrepten, yılandan kaçar gibi kaçınmayı nasip eyle ya Rabbi. Yetim hakkını yemekten bizleri uzak eyle ya Rabbi. Hakkımız olmayan şeye el uzatmaktan bizleri uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ismi azamın hürmetine bizi ve sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, musibet, afet, hastalık, şerden, depremden, zelzelden uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ali İmran Suresi 10 ila 18. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inkar edenleri, ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli.

0: yalandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Kasas Suresi 84 ila 88. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kıyamet Suresi 20-40. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka asılıp tutunan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş, ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi?

0: أما عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi?

0: Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kâfirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kendisinden başkasının bilgisinin sınırlı olacağını bizlere yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Lokman Suresi 34. Ayet.
5: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
3: Bakara Suresi 30-33. Ayetler.
6: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada

0: bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler, seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi.
1: Bakara Suresi 255. Ayet.
2: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Bakara Suresi 153 ila 163. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: اللهم يا الله، اللهم يا الله، آت نفوسهم تقواها وزكها أنت خير من زكاها وألهمهم رشده. اللهم إلهي onların nefislerine takvayı lütfeyle ve onları hayır olan şeylerle tertemiz hale getir Allah. İlahi ya Rab, Allahümme ec'alhum ebraran etkıya, onları iyilerden ve muttakilerden eyle. Allah'ım bizi de onlara güzel örnekler olarak yaşamayı nasip eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşırı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. Ayetler.

والله.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle

0: Öyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Âl-i İmran Suresi 21 ila 30. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 34 ila 41. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد خسر

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşın sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu

0: dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yunus Suresi 11-20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerini bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya, diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yanlışlıkla adam öldürmenin cezasının nasıl bir hükme bağlandığını şöyle görmekteyiz.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 92. ayet.
3: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar. Ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır. Mutlak otorite sahibidir. O, gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O, kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için

0: cin Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Emin ve ya Erhamer Rahimin, bizleri güçlü eyle. İzzetimiz, şerefimiz, onurumuz, harimi ismetimiz çiğnenmesin Allah'ım. İnayet eyle bizlere. İlelebet mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin Allah'ım. Yardımını esirgeme bizden. Adını cihana ilan eden ezanlarımız susmasın Allah'ım. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım.

0: Ya Rab, kahraman ordumuzu, Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her vesile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Topraklarımızı verimli, ürünlerimizi bereketle eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O, ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah, doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 183 ila 186.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul duyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O, göklerin, yerin

0: Kendisi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

0: Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tapmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşırı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Maide Suresi 57 ila 60. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edilenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan ilahi kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hucurat Suresi 1-3. Ayetler.
5: Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
3: En'am Suresi 48-52. Ayetler.
6: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an'la uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok.

0: senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.
1: Tevbe suresi 128. ayet.
2: Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.
1: Maide suresi 99. ayet.
3: Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 61 ila 66. Ayetler.